0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış aslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi.

Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun.

kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş Can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş Can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş Can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime, evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş Can Ahmet'im. Yetiş.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek

0: Nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Yıldız efendim.
1: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben.

kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan,
Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Yok bizde, yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dünya topraklarında Muhammedun Resulullah diyenlerdeniz. Elhamdülillah. Başımızda Muhammed aleyhisselam olan bir diniz. Bu dine iman ettik. Hissettiğimiz mutluluklar ve yaşayabileceğimiz sıkıntılar, korkularımız, emellerimiz, her şeyimiz Muhammedun Resulullah çizgisindedir. Bütün planlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Muhammedun Resulullah çizgisinde kaldığı sürece kıymetlidir. Mümin olmak böyle bir şeydir. Müminler bu kimselerdir. Bu sebeple Kur'an'ımızda Rabbimiz Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için güzel bir örnektir. Kim Allah'ı arıyorsa, kimin ahiret derdi diye bir derdi varsa, fi Resulillahi usvetun hasenetun. Allah ve ahiret derdi olanlar için Resulullah usvetun hasenetundur. Elbette sakalımız ona örneklenmesi gerekiyor. Elbette öğlen namazının farzını da sünnetini de Resulullah'a göre kılacağız. Aleyhissalatu vesselam. Elbette dişlerimizde misvakı bulunacak. Kulaklarımızda abdestteki meshi bulunacak. Elbette. Elbette. Neyi bize tavsiye buyurduysa o bizim yegane hayat tarzımızdır. Bir mesele daha var. Dünya stratejilerinde de Resulullah üsvetun hasenetündür. ...23 yıllık nübüvvet hayatı da ondan önceki 40 yıllık insani hayatı da yetim doğuşundan evlenmesine, akrabalarıyla ilişkilerine, ticaretine, çobanlığına varıncaya kadar usvetun hasenetun Resulullah'tır o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeği sağ elle yerken, lokmalarımız ağzımıza sağ elimizle götürülürken usvetun hasenetun Resulullah'tır. Güzel örnek odur. İnsanlıkla ilgili gayretlerimiz, Müslümanlıkla ilgili mücadelemizde de

o Resulullah'tır yine sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar sağ ellerini güçlü yaparken sol kollarının kaslarını zayıflatıyorlar mı? İnsan sağ ayağım önemli, sol ayağım kopsa da olur diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetiyle hayatı içerisindeki bize örnek olan herhangi bir davranışı, hayatından herhangi bir kesit bu şekilde tıpkı sağ elimizde sol elimizi farklı görmediğimiz gibi Peygamber aleyhisselam efendimizin herhangi bir sünnetiyle hayat mücadelesi, şeriatını yerleştirme mücadelesindeki herhangi bir ekseni de kesiti de farklı göremeyiz. Görürsek tıkanırız. Bir yerde lastiğin biri çamura battı, öbürü havada durdu ama iki teker üzerine giden bir araç bir tekeri çamura batınca gitmediği gibi bizim bugün yaşadığımız mücadele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i usvetun hasenetun, güzel örnek derken sakalında, sağ elle yemek yemesinde görüyoruz da Uhud'da ne yaptı? Bedir'de ne yaptı? Medine'yi nasıl devlet toplumu haline getirdi? Orada örnek görmüyorsak bir teker sürekli çamurda kalacaktır. O tekerden dolayı da aracımız yol kat etmeyecektir. Bugün özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin usvetun hasenetun, güzel örnek, orijinal demek güzel. Çirkin örneği olmaz müminin zaten. Orijinal örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diye bir derdi olanlar için, ahiret umanlar için usvetun hasenetun, orijinal örnek odur. Bu orijinal örnek özellikle de Kur'an'ımızın öne çıkardığı konularda çok daha da önemlidir. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesela Bedir gazvesini, Uhud gazvesini, Hendek gazvesini özellikle Kur'an'ımız ayet ayet önümüze koyuyorsa, çok net bir şekilde hiç tereddüt etmeden deriz ki Allah öğlen namazını kılmamızda bize usvetun hasenetun diye peygamberi gönderdiği gibi aleyhissalatü vesselam Uhud sahnelerini de önümüze hayat tarzında ders olsun diye koyuyor. Burası İstanbul, Kayseri, Sivas, Münih, Moskova, Çin. Ama ben Müslümanım. Burası neresi olursa olsun. Ben Müslümanım, müminim ve karşımda mümin olmayanlar var. İblis hala o iblistir. Münafıkları Uhud'dan geri çevirmek için kandıran iblis hala o iblistir. Ben o gün Resulullah'a can feda eden aleyhissalatü vesselam ashabın imanına talip birisiyim. İblis o iblis, iman o imandır. Binaenaleyh Uhud hicretin 3. senesinde Medine'nin yakınlarında Mekke'den gelmiş müşriklerle yapılmış bir savaşın adı değildir. İmanla şirkin savaşının adıdır. İman ve şirk dünya hayatında var oldukça her yer Uhud dağıdır. Herkes Talha bin Ubeydullah'tır. Herkes oradaki
müşriklerden biridir. Adaydır yani. Bunun için şuna istiğfar etmemiz gerekir. Uhud'da kaç kişi şehit olmuştu? Hamza'nın ciğeri nasıl parçalanmıştı? Mus'ab'la filan sahabi nasıl gayret göstermişlerdi diye. Bizim duygusallığımızı öne çıkarıp ibret boyutumuzu erteleyen siret bilgilerinden istiğfar etmemiz lazım. Allah-u Teala Uhud meydanında kıyamete kadar bize ders olacak sahneleri Kur'an'ında bize anlatırken, biz çocuklarımızın çizgi film izleyecekleri konu olarak bunu algılarsak, Uhud ders olmaz. Tarihten bir roman konusu olur. Bundan da biz kaybederiz. Kıyamete kadar bizde cihat ve iman aşısı olarak kalması gereken Uhud, bir avuntu, aslı yıpratan gölge gibi kalır. Bugün Uhud kelimesinin ne kadar teyakkuzda bir iman ehli olmamız gerektiğine dair Kur'an tarafından önümüze ders olarak konduğu halde, bugün biz onu adeta tarihimizin hazin sayfalarından bir sayfa gibi kilitleyip bırakmamız bize yazık etmiştir. Uhud'da kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Bugün yeni Uhud'lar bu yüzden ortaya çıkıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çenesi yaralanmıştı. Bugün sünneti yaralanıyor. O gün münafıklar papucun pahalı olduğunu görünce kaçtılar. Bugün bıraktık gittik diyen yok ama insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmakta tereddüt ediyorlar, gelecek pahalı diye. Veya filan ekolün etkisinde kalıp İslam'ı köşesinde, camisinde mahzun bırakıyorlar. Veya şirk, küfür, tuğyan İslam'ı Suriye'sinde, Şam'ında, Irak'ında, Pakistan'ında, İstanbul'unda garip hale getirmeye çalışırken, Allah'ın emaneti olan ümmeti Muhammed'in mukaddesatına sahip çıkacak müminler kendi hanelerinde kendi kasalarını doldurmakla meşgul oluyorlar. Din garip kalıyor. Bu sebeple bu zamanın müminleri olarak öğlen namazını maazallah toplumumuz unutursa ne yaparız diye endişe ettiğimiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud gününün de bugün ders olarak unutuluyor olmasından endişe etmemiz gerekiyor. Uhud'u ders olmaktan çıkarmış kitleler, Hamza'yı her sünnet yaralandığında önünde görmek basireti ile yaşayamayanlar, kurduğu devletin 3. yıl dönümünü görmeden onlarca kere şehit olacak şekilde küfrün üzerine aldıran, saldıran, Mus'ab'ı tefekkür edemeyenler ne İslam'ın izzetini hissedebilirler ne de Allah'a hakkıyla itimat edebilirler.
Bu sebeple biz

Uhud dersi diye bir ders bilmemiz lazım. Tıpkı abdest dersi diye bir ders bilip abdest almayı öğrendiğimiz gibi. Nasıl Fil suresinden Allah'ın kudretinin ne olduğunu anlayıp hiçbir zaman Allah mağlup olmaz, şirk ve küfürdür mağlup olacak olan, batılın kaderi zelil olmaktır diye bir ders çıkarıyorsak, Fil suresinden, aynı şekilde Uhud'dan da Allah iman ettim diyenleri er geç sınar, bu sınama da yer yer pahalı faturalar getirebilir. Bu pahalı faturalara hazırlıklı yakalanmayanlar bırakıp gidebilirler, bocalayıp kalabilirler, peygamberin ayağına bağ olabilirler. Ama imanı güçlüler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak öldürüldü diye şaya çıksa bile, öldürülse öldürüldü. Din Allah'ın diniydi. Eğer Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse, bana da o zaman öldüğü dava uğruna ölmek düşer diyen yiğit kulları da olur Allah'ın. Uhud bir savaşın adı olmaktan çok bir sınav adıdır. O dağ pek çok büyük laf yapanların çarpıp düştüğü dağdır. Yüzlerce münafık koca koca sakızlar çiğnedikleri halde ağızlarında Uhud dağına çarptılar. Tuzağa düşen kuşlar gibi tuzağa düştüler. Nice kulları da Allah'ın, yüzlerce kulu da Uhud'u arşa yükselme üssü olarak kullandılar. Münafıklar çarptı, yere düştü. Ashabın yiğitleri de Uhud'u kanatlandıkları yer olarak kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'den Uhud'la ilgili dersler çıkarmaya mecburuz. Uhud'u anladığımız zaman ağır zannettiğimiz pek çok olay bizim için hafifleyecektir. Uhud'da bocaladığımız sürece de bu çamurda badanaj yapmaya devam edeceğiz demektir. Bunun için kardeşlerim, kısaca Uhud sahnesini yeniden tasavvur ederek Kur'an-ı Azimuşşan'dan Ali İmran suresinden Uhud'u Allah-u Teala'nın nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bildiğiniz gibi hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kaldıkları Mekkeli müşriklerden intikam almak için kervanlarıyla Medine yakınlarından geçen Mekke konvoyuna saldırıp Mekke'de bıraktıkları mallarının muadilini müşriklerden almayı düşündüler. Enfal suresinde Rabbimiz, siz böyle güzel plan yapıyordunuz ama Allah'ın planı bu değildi buyuruyor. Siz kolay bir şekilde bu işi halledecektiniz. Allah öyle planlamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin konvoyunu basıp Mekke'de el konmuş mallarına karşılık 300 sahabiyle gittikleri bir yolculukta develerin üzerinde kumaşlar ne bulurlarsa alacaklardı. Ticari bir konvoydu çünkü. Müşrikler bunu önceden sezdiler.

Kervanı kaçırdılar. Onun yerine 1000 kişilik bir ordu gönderdiler. Bedir 150 kilometreye kadar yakın bir yerdir Mekke, Medine'ye. Müşrikler orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktılar. Doğru dürüst bir savaş hazırlığı olmadan ashab-ı kiram karşısında hazırlıklı bir müşrik ordusu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi. Endişesini duasından bile anlıyoruz. Ne buyurdu duasında? Allah'ım, bugün sana iman eden bu kulların burada mağlup olurlarsa, ölürlerse sana secde eden kul olmaz bu dünyada bir daha. Son İslam çekirdeği, insanlığın son iman umudu orada ölüp gidebilir diye korktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lütfetti. Binlerce melek insan suretinde geldiler. Müşriklerle savaşıldı. Müşrikler fena bir şamar yediler. Hatta Ebu Cehil gibi büyük boğa tiplileri de, damızlıkları da orada perişan olup gittiler. Müşrikler bir Ramazan günü gerçekleşen bu Bedir cihadına karşı çok fazla üzüldüler. Efendimiz'e düello teklif ettiler. Bir dahaki yıl bunun intikamında buluşalım dediler. Ve ertesi sene, tam bir sene sonra, Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra, müşrikler kalabalık bir orduyla, 3000 kişiye yakın bir orduyla Medine'ye yaklaştılar. Çok yakın bir mesafede, Uhud Dağı eteğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları karşıladı. Meşhur Uhud Savaşı'nın özellikle bilinmesi gereken boyutu budur. Uhud, Bedir'in intikamıdır. Bedir, ashab-ı kiramın meleklerin yardımıyla kazandığı bir savaştı. Uhud'da ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onca tembihine rağmen bazı aykırılıklar hasıl oldu. Evvela Uhud'a gitmeyelim, Medine içinde bunları perişan ederiz dedi Efendimiz. Buna aşırı yanlış, hatalı demeyelim de, ashab-ı kiramın gençleri Bedir'de zaten melekler gelip müşrikleri temizliyor, biz de aynı imanla geldik, bize de melekler yardım eder diye zannederek, gidelim meydanda görelim hesaplarını ya Resulallah dediler. Halbuki zafer de olsa, mağlubiyet de olsa, peygamberin sözüne itaat etmek de asıl kazanç. Bunu anlamakta genç sahabiler geciktiler. Efendimiz de onların gönlünü kırmadı. Peki dedi. Ve bildiğiniz gibi oradaki bir görevlendirme konusunda da ashab-ı kiramın aceleci davranması, bir kısmının aceleci davranması esasen kazanılmış bir savaşı mağlubiyete dönüştü. Uhud mağlubiyet, %100 mağlubiyet değildir. Öğleye kadar, sabah başlamış olan savaş öğleye kadar ashab-ı kiramın galibiyetiyle sürdü. Ashab-ı kiram rahat bir nefes aldılar. Müşrikler toparlanıp kaçmaya başlamışlardı. Bu arada nöbetçiler, hassas, kritik, stratejik noktaları bekleyen nöbetçiler elhamdülillah deyip silah bıraktılar diyelim. Bu müşriklerin dikkatini çekti. Çok kritik noktalardan orduyu önden ve arkadan, İslam ordusunu önden ve arkadan kuşatıp öğleye kadar galibiyetle süren savaşı çok kötü bir şekilde Hamza'nın, Mus'ab'ın radıyallahu anhum cemiyan 70'e yakın sahabinin şehadetiyle sonuçlanacak ağır bir zayiata dönüştürdüler. Esasen Uhud mağlubiyet değildir. Yani savaş stratejisi itibariyle
Onlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i öldürmek istiyorlardı. Ashabı kökten kurutmak istiyorlardı. Bunu başaramadılar. Dolayısıyla onlar gayelerine ulaşamadılar. Ama kazanılmış bir savaş kazanılamamışa dönünce bu bir mahzuniyet konusu oldu. Şehitler, bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının şehidi, çok şehit olması çok ağır bir fatura oldu. Mus'ab çok ağır bir fatura oldu Uhud'da. Allah şehadetlerini kabul buyursun ki buyurdu da, bu esnada ikindiye doğru savaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yaralandığı, pek çok sahabinin, yüzlerce sahabinin yara aldığı, kanının aktığı bir tarafa meyletmiş oldu. Bu pozisyonu gören münafıklar kalbinde hastalık olanlar, ta baştan beri ne işimiz var burada diyenler kaçıp gittiler. Yüzüstü bıraktılar. Bir kısmı, hani bizim romanlardaki ifadeyle ellerini şakaklarına koyup ne oluyor yahu diye tereddüt ettiler. Çünkü Uhud'dan bir sene sonra böyle bir imtihana hazır değildiler. Tıpkı İstanbul'un fethinden sonra mağlubiyeti alnında leke olarak ya da kaderinde yazgı olarak düşünemeyenler gibi. Burada ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tam anlamıyla destanlar yazdılar. Bir destan değil, destanlar yazdılar. Destanın içinde destanlar yazdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şahit oldu. Hatta ashabın kadınları bile Medine'deydiler. Bu kötü haberi duydular. Koşarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler. Meşhur Nesibe anamız, Allah ondan razı olsun, Efendimiz buyuruyor ki Uhud'da nereye dönsem Nesibe'yi birisine kılıç sallarken gördüm diyor. Yaşlı bir kadın. Kadınlar bile, çünkü müşrikler orada bir şamar yemezlerse Medine'yi çiğneyerek geri gideceklerdi. Çok pahalı. Belki bugün maazallah İslam'ın adından söz etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacaktı ortaya. Bu durumu Kur'an'ımız farklı ayetlerde değerlendirdi. Bu ayetlerden bir tanesi Ali İmran suresinin 144. ayetidir. Burada bu 144. ayeti bugün camilerde namaz kılan bir hoca efendinin, bir liderin, bir vakıf başkanının emrinde İslam derdi diye bir derdin peşinde koşanlar, bir hoca efendinin talebesi olanlar, hepimiz bu ayet Kur'an ayetidir diye buna bir sayfa açmak zorundayız. Kur'an'ın o gün inen ayetleri tedavülden kalktı mı bugün bazısı? Bazı ayetler bugün yok diyebilir miyiz? Hangi ayeti Kur'an'ın namazda okunmuyor? Hangi ayeti Kur'an-ı Kerim'de parantez içi ayettir? Gündem dışıdır. Haşa. Kur'an olduğu gibi Kur'an'dır. Olduğu gibi Kur'an olduğuna göre 144. ayeti Ali İmran suresinin bütün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin ayetidir. Bu şekilde tasavvur etmediğimiz sürece, elimizdeki Kur'an'a rağmen izzetimizi hissedemeyiz. Bile bile kendimizi zillete mahkum ederiz. Ayeti dikkatlice dinlediğimizde ayet bu dinin

liderlerinin değil kendisinin kutsal olduğunu gösteriyor. Bunu not edelim. Çünkü bu ayetin inme nedeni, ashab-ı kiram başta Talha radıyallahu anh olmak üzere Efendimiz'i bir kayanın arkasına gizlediler. Çünkü müşrikler yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Efendimiz yaralanır diye korktular. Onu bir kayanın arkasına gizlediler. Mağara gibi bir şeyin içine gizlediler. Kendileri de etten siper oldular orada. Gelen oklar onların göğüslerine ve bedenlerine temas etti. Efendimiz'i korudular. O arada müşrikler çok merak ettiler. Yahu bu Muhammed öldüyse boşuna uğraşmayalım burada. Uyduruk bir şekilde slogan attı birisi. Müjde, Muhammed'i öldürdüm dedi. Şimdi Ömer radıyallahu anh bu cümleyi duydu. Ya Resulallah, bunlara bir bağırayım dedi. Buradasın sen. Fakat ashab dediler ki, ne yapıyorsun? Bırak adamlar öyle zannetsin, kurtulalım. Yerimizi ifşa etme. Efendimizin nerede olduğunu göstermiş. Yani işte dağda gizleniyor. Onlar bütün dağda arıyorlar. Yok, öldürmedi, burada, gelin bakın diyecek hal olurdu eğer uyarsalardı. Bir iki bekledi müşrikler. Muhammed yaşıyor diye aleyhissalatü vesselam. Bir slogan atılmayınca, helal bize, kutlu olsun hepimize diye diye nara atıp gittiler. Dağın eteğine indiler bu sefer. Böylece müşrikler Muhammed aleyhisselamı öldürdük diye inandılar. Onlar sürekli Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırıyorlar. Ashab-ı kiramın da 700 kişiler, münafıklar kaçtı gitti, 700 kişi kaldılar. Ashab-ı kiram da koca bir dağ. Kimisi o köşesinde, kimisi bu köşesinde. 5-10 sahabi Efendimiz'i gizlemişler. Önünde siper olmuşlar kendi bedenleriyle. Demiyorlar ki arkadaşlarına, diyemiyorlar ki, burada peygamber, merak etmeyin. Herkes susuyor. Herkes birbirine bakıyor. Hiç kimse yok canım peygamber öldü, ölmedi diyemiyor. Şaya oradan bağırıp duruyor. Böylece ashab-ı kiram da öldü diye düşündüler. Meğer Allah, sahabi kendisi de tarif ediyor, biz imanımızı büyük zannederdik diyor. O gün anladık ki bizim daha çok işimiz varmış. O gün Enes İbni Dumdum radıyallahu anh, işte birkaç sahabi, öldüyse öldü. Din Allah'ın dini. Ben de peygamberimin öldüğü yolda ölürüm diye kalktı, devam etti. Cihada gitti. Parçası bile bulunmadı bir daha. Müşriklerin üzerine yürüdükleri için. Bu sahneyi Allah 144. ayetinde Ali İmran suresinin tasvir ederken, bakın ayet nasıl başlıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir peygamberdi. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de peygamberler gelmişti. اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ Ölse veya öldürülse, inkalabtum ala aqabikum, siz geri mi döneceksiniz? Ve men yenkalib ala aqibeyhi, kim geri dönerse peygamber öldürüldü diye, felen yadurrallaha şey'a, Allah'a bir zarar veremez. Ve seyedzillahu şakirin, ama Allah kıymet bilenlerin karşılığını verir. Ayet çok açık. Ne zaman inmiş ayet? Muhammed öldürüldü sözüne ashab-ı kiramın cevap vermemesiyle oluşan acaba öldürüldü mü endişesine karşı inmiş ayet bu. Burada çok net bir şekilde anlaşılıyor ki ayet Muhammed öldürülmedi diye başlamıyor. Bugüne ders olması için Muhammed sadece bir peygamberdir, din değildir. Dinin kendi

kendisi değil. Allah'ın peygamberi o. Din Allah'ın dini. Nitekim Enes İbn Enes ne nasıl yorumladı bunu? Kumu ve matu ma mate aleyhi Resulullah. Kalkın, öldüyse Resulullah öldüğü dava için biz de ölelim. Tam anlamış Resulullah'ın davasını aleyhissalatü vesselam.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bugün Müslümanlar olarak biz sembolize edilmesi gerektiği için dinimizi sembolize ettiğimiz kavramlar yerine dinin kendisini esasen öne çıkarmamız gerektiğini, Mescid-i Aksa'nın binasının esir olmasından önce Mescid-i Aksa'yı mescit yapan şeriatın esir olduğunu anlamamız gerekiyor. Yüreklerde bile esir düşmüş şeriat varken Mescid-i Aksa'nın ne kurtulması mümkündür ne de kurtulması önemlidir. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de Resuller vardı. Öldü Muhammed diye bırakacak mısınız bu dini? Bu soru Ali İmran suresinin 144. ayeti bütün la ilahe illallah diyenler için geçerlidir. Davamız, davamızı temsil edenlerden daha önemlidir bile diyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onca azameti, mevkiinin ve kadrinin gözümüzdeki ölçülemez büyüklüğüne rağmen, imanımız böyle. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece Allah'ın bir peygamberidir deyiveriyor Kur'an. Şimdi hocaların, başkanların, liderlerin neredeyse dinden daha değerli olabileceğinin düşünüleceği bir zamanda Uhud hezimeti nedenleriyle ve sonuçlarıyla daha iyi anlaşılıyor demektir. Hezimetimizin nedeni budur. Asıl çekirdek yerine çekirdekten büyümüş filizlerle uğraşıyoruz. Ağacın dallarından biri bile değil, dalın ucundaki 1400 sene sonra büyümüş bir filiz köklerden daha değerli zannediliyor. İse Uhud hala hezimet olarak devam ediyor demektir. Burada bugün istiğfar etmemiz gereken, Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi yeniden anlamamız gereken bir hatayı düzeltmek istiyorum. En canlı örneğiyle Mescid-i Aksa, bir tuğlasına hayatlarımız feda olsun elbette. Ama sadece Mescid-i Aksa ile ilgileniyor görünüp Mescid-i Aksa'ya o değeri biçen şeriatımın halifesiyle beraber bir asırdır topraklarımından sürgün edildiğini görmezden gelmek, evlerimizin bari şeriatımıza teslim edilmesi diye bir planımız yokken Mescid-i Aksa propagandaları, meleklerin amin

dediği duaya dönüşmüyor. Dünyada ne olup bittiğini anlarken, Medine-i Münevvere'de ne olup bittiğini anlamamızı sağlayan Ali İmran suresinin 144. ayetine bu nedenle temas ettik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ omuzu üzerine yatardı. Dolayısıyla Müslümanın da sağ omuzu üzerine yatması usvetun hasenetun, orijinal örnek olduğu için o bize gerekir deriz, demeliyiz, diyeceğiz inşallah. Ama Medine, Resulullah'ın Medine'si aleyhissalatu vesselam, onun hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud günü, usvetun hasenetun dairesinin içinde kalıyor. Nasıl uyuduğunu, hurmayı nasıl dişleyip yediğini izlediğimiz gibi, Uhud'da ne oldu, niye olduğu da izlememiz gerekiyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti bu sahneyi tasvir ediyor karşımızda. Ne olmuştu? Ya Resulullah öldüyse diye soru işaretleri olan enteresan bir tablo olmuştu. Bazı müminler öldüyse davası burada ya Resulullah'ın demişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Ne enteresan bir şey ya. Bugün biz bunu, o günleri Kur'an'dan, ashabın hatıralarından okuyup tatlı tatlı konuşuyoruz ama önünde Hamza'nın cesedi varken, aranıyor Resulullah yokken çok zor bunu tasavvur etmek. Enes olmak lazım. Yüreği o Uhud dağı gibi imanla dolu olması lazım insanın. 152. ayet. Yine Ali İmran suresinin, Uhud'la ilgili ayetlerin Ali İmran suresinde olduğunu bilmemiz lazım. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ. Allah size verdiği sözünde durdu. اِزْتَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ. Siz müşrikleri nasıl ezip geçiyordunuz hatırlıyor musunuz? Çünkü Uhud'un ilk anlarında müşrikleri dağıttı ashab-ı kiram. Hatta izâ feşiltüm ve tenâze'tüm fil amr. İş böyleyken siz dağılıverdiniz. Tartışmaya başladınız. Ve asaytüm min ba'di mâ arâkum mâ tuhibbûn. Allah önünüze mal koyunca yan çizdiniz. Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu l-âhira. Sizden bir kısmınız dünyalık arzusu taşıyordu. Ve minkum men yuridu l-âhira. Ama bir kısmınız da sadece ahiret derdi taşıyordu. Sümme sarafekum anhum liyebteliyekum. Sonra Allah bu imtihanı böyle takdir buyurdu. Onları savdı gönderdi. Müşrikleri. 3 seansı var Uhud'un. İlk seans ashab-ı kiramın galibiyeti. İkinci seans müşriklerin saldırısı. 3. seansta müşrikler gene kaçtılar. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Yine de Allah sizi affetti o gün. Vallahu zu fadlin alel müminin. Çünkü Allah müminlere çok iyilik sahibidir. Ve lekad afa ankum. O gün sizi Allah affetti. Çünkü peygamberi yalnız bıraktınız.

Bu 152. ayeti var ya, Ali İmran suresinin, savaşın içten görüntüsü, Uhud savaşının, gazvesinin içten görünüş şeklidir. Şimdi bak,

Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nereden biliyoruz Allah'ın onlardan razı olduğunu? Ve lekad afa ankum. Sizi Allah affetti. Yeter, bitti. Ne yaparsa yapsınlar Allah onları affetti. Şu anda biz affedilmiş insanları konuşuyoruz. Aflarının belgesi de İbranameleri de Ali İmran suresinin 152. ayet. Hem hatalarını sayıyor Allah, hem de sizi affetti Allah diyor. Ve lekad afa ankum. Birincisi, iz feşiltum. Dağıldınız. Dağılmayacaktınız. İlk heyecanı bozmayacaktınız. Siz müminsiniz. Namazın birinci rekatını sağlam kılıp ikinci rekatında uyuklar mı insan? Hayat olduğu gibi cihat. Bu cihadı öğleden sonra dağıtmayacaktınız. Bir. Yani süreklilik arz eden bir cihat anlayışınız olmalıydı. Ve tenazatum fil emr. Ve iş tartışma konusu oldu aranızda. Lideriniz var. Resulullah orada aleyhissalatü vesselam. Siz niye tartışıyorsunuz ki? Ne emredildiyse onu yapın. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Allah size çok canınızın çektiği malı gösterince yan çizdiniz. Malı görünce yan çizdiniz. İşte bugün Uhud dersi olarak 1, 2, 100, 1000, 5000 kere tefekkür etmemiz gereken Suriye'de ne oluyor? Afrika'da ne oluyor? Yemen'de ne oluyor? Doğu Türkistan'da ne oluyor sorusunun cevabıdır bu. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Size Allah hoşunuza giden şeyi, yani malı gösterince yan çizdiniz. Mal yokken iyi gidiyordu. Mal gözünüze çarpınca ayaklar kaymaya başladı. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا Bir kısmınızda dünya arzusu vardı. Onun için böyle oldu. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Elbette bir kısmınızda Enes gibiler de, onlar da ahiret derdindeydiler. Burada sahabiden birisi o günü tasvir ederken çok müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki, Uhud'da Allah kalplerimizi avucumuza koydu. Bakın kalbinize dedi adeta. Biz de iman dolu zannediyorduk. Meğer kalbimizde hala mal sevgisi varmış. Bu mal sevgisi buyurduğu ne Allah'ın? Ganimetler. Çünkü müşrikler öğleye doğru perişan olup kaçma hamlesine başladılar. Savaşa gelen birisi, o günkü teknoloji ve o günkü imkanlar açısından düşünün. İşte mesela bu savaşın bir ay süreceğini düşünüyor. Zaten gelirken bir haftalık yol kat ediyorlar. Yaklaşık bir hafta 10 günde geliyorlar. Yanında bir ay, iki ay sürerse bu savaş, yiyeceği, içeceği, silahı, tecihizatı, pazarlık yapıp tazminat ödeyeceği zaman parası, altını, yani adamın serveti devesinin üstünde. 100 deve geliyor savaşa diyelim. 50'sinde insan var, 50'si de bu eşyaları taşıyor. Bunlar keyif süre süre zil çala çala develer geliyorlar. Fakat mağlup olduğun anlaşılınca eşya dolu develeri alıp kaçamazsın. Gerekiyorsa deveyi de bırakacaksın, yaya kaçacaksın. Mağlup olan onun için meydanda servet bırakar gider. Öğleye doğru
Müşrik

müşrikler, eyvah biz gene mağlup olduk, bir sene önce Bedir'de mağlup olmuştuk, şimdi bir daha mağlup olduk diye anlayınca, bu eşya dolu develerini bırakmaya, canlarını kurtarıp gitmeye hazırlandılar. Bunu görünce ashab-ı kiram, oh be, Bedir'den de çabuk oldu bu yahu dediler içlerinden. Bu melunların develerine el koyalım diye düşündüler. Siz وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, hoşunuza giden şeyi size gösterince Allah, müşrikler zayıf noktasını yakaladılar Müslümanların. Üstünde eşyalar dolu devenin peşine gidince nöbetçiler, onlar da Resulullah'ı arkadan kuşattılar aleyhissalatü vesselam. Tıpkı ne gibi? Bugün Müslümanlar, çocuğum mühendis olsun, kızım şöyle olsun bu olsun da sonra tövbe ederiz diye düşününce, müşriklerin de Resulullah'ın Kur'an'ını aleyhissalatü vesselam ve sünnetini arkadan kuşatıp Müslümanları peygamberlerinden koparacak hamleyi yaptıkları gibi, aynen bu hamlede yapılan o gün yapılmıştı. Bu sahnede tartışma zaten aramızda var. Boşa çıkmış projelerimiz zaten ortada. Bunun için biz bugün Kur'an'ımızın usvetun hasenetun, orijinal örnek dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suyu 3 yudumda içtiğini, dolayısıyla bunu örnek aldığımızı, bir Müslümanlık meselesi gördüğümüz kadar, hatta ve hatta bütün ümmeti kuşatan bir örnek olması bakımından, Uhud'u ondan da daha önemli, stratejik bir örnek olarak görmek zorundayız. Allah size zafer tattırmıştı. Oğuz boyundan geldiniz. Göçebe hayat yaşıyordunuz. İslam'la şereflendiniz. Bütün kıtalar atlarınızın nalları altında inledi durdu 6 asır. Sonra elinizde ümmeti Muhammed'in hilafeti bir şeref olarak beklediği halde, alimleriyle, münevver takımıyla, ümmeti Muhammed'in prestijini taşıyan İstanbul'un küfrün sinsi işgal altına girmek üzere olduğuna dikkat bile etmediniz. Derken Allah, 3 tane 5 tane basiretli mümin yetmediği için bu enerjide, karşı duruşta, Allah bu nimeti geri aldı. Ulema sadece serpuş değil, sarık sarmak gerekir mümine dediği için, hunharca ipe götürülüp şehit edilirken, çocuklara Atıf ismi verip bari bu şehit yaşasın demeye bile cesaret edememiş bir toplum. Hala üzerinden 80 seneden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu şehadetin asıl sırrını hala yakalayamamış bir toplum. Şubat tatilinde ailece umreye gitse ne olur, gitmese ne olur? Ümmetin umre hasretini 50 sene bağrına basıp Kabe hasretiyle yaşaması mümkündür. Kabe'ye bir şey olmaz. Ama ümmeti Muhammed'in her gün yaşanan Uhud facialarından ders çıkaramadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve şeriatının yok kabul edilmesine karşı pasif direniş bile gösteremeyen, bu hali asla 5 gün bile bağıra basılıp idare edilebilecek bir şey değildir.
umresiz yaşarız. Gerekiyorsa 20 sene Osmanlı padişahları gibi 30 sene hacca bile gidemeyebiliriz, erteleriz ümmetin vahdeti, ümmetin azameti bozulmasın diye. Ama Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şeriatının muhasara altına alındığı bir dünyada sessizliğimizi Allah'a anlatacak bir özür bulamayız. Bunun özrü olmaz çünkü. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizde, sizin için Resulullah'ta güzel, orijinal bir örnek vardır. Allah diyorsanız, ahirete iman ediyorsanız, diyor Rabbimiz. Peki, bu örneği niye Uhud olarak da görmüyoruz? Görmeyelim. Niye aile siyaseti olarak da görmeyelim? Nasıl ekonomi politikalarında da Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam orijinal örnek olarak göremeyiz? Medine Müslüman için ekonomi demektir. Medine aile demektir. Yazıklar olsun Medine deyince sadece hurmayı hatırlayan beyinlere. İspanya'da bile yetişecek bir hurmayı Medine'nin sembolü mü yaparmışız biz? Medine'nin sembolü Allah'ın şeriatıdır. Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Bugün ümmeti Muhammed elbette çok çetin bir badireden geçiyor. Ama asla ve kat'a akıbet değildir bu. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ İşin akıbeti Allah'a aittir. Bu akıbet değildir. Ümmetin mevcut durumu son değildir, süreçtir. Bu bir süreçtir. Ve bu süreçte, sevgili genç kardeşlerim, bu süreçte üç türlü mümin görecek Allah. Hiç çaresi yok. Uhud bu üç mümini görmek için oldu zaten. Bir, diplomasına, işine, aşına, eşine takılıp kaytarıp kaçan müminler olacak. Allah onlara cahiliye kafalılar diyor. Yine Âl-i İmran suresinde. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Bu bir süreç olduğu halde bunu süreç değil akıbet olarak düşünen cahiliye kafalılar. Hala Ebu Cehil kafalılar. Lat ve Uzza zannettiler galip olacak olanı. Bir, Allah işine aşına eşine gücüne takılıp kaytarıp gidenleri görecek. Bunlar büyük kitleler olabilir. Allah tektir, ehaddir. Ona iman eden de tek kalır. Hiç zararı yok. İbrahim de tek başına bir ümmetti zaten. Aleyhisselam. İki. Bir o yana gözü kayacak, bir bu yana gözü kayacak. Acaba edecek, vay edecek, dua edecek, korkacak, titriyecek, ürperecek. Endişeli bir nesil olacak. İkinci göreceği kitle de bunlardır Allah'ın. Üçüncüsü de وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diye sesini arşa kadar yükseltecek. كُومُوا وَمَاتُوا مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ Kalkın, Resulullah'ın öldüğü dava uğruna biz de ölelim diyen Enesler de görecek Allah. Güzel kardeşlerim,
bugüne kadarki hayatınız

neydi? Bu üç kategoriden hangisiyle geçti? Bunun bir muhasebesini yapın. Yapalım. Yapmalıyız. Kaytarıp gidenlerden mi? Çaktırmadan. Bir o yana bir bu yana endişeden, stresten, psikolojik hastalıklara düşenlerden mi? Allah ölmedi ya, asıldıysa iskilipli asıldı. Allah haşa asılmadı ya, ben zaten Allah'a iman etmiştim diyebilecek kadrodan mı? Bu üç sınıftan birinden olacağız, çare yok. Ama önce şuna iman edeceğiz. Mevcut bütün gördüğümüz vahşete rağmen mevcut durumumuz akıbet değildir, süreçtir. Çünkü Uhud da akıbet değildi. 23 yıl içinde bir günlük bir süreçti. Allah ezeli ve ebedidir. Allah için hiçbir şey sona yakın değildir ki, başa da yakın değildir ki. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin 16. senesindeydi Uhud. Son 7. senesindeydi. Allah'ın kaçıncı senesindeydi haşa? Böyle bir şey denebilir mi? Takvim bizim için işliyor. Allah için. Dün, bugün, yarın yok ki. Allah'ın kulu için de olmaz. Ancak konum sıkıntısı olan, hala bu üç yerden hangi konumda olduğunu tespit edemeyen, bitmez tükenmez bir stresin içindedir. Belki de en rahatı kaytarıp gidenlerdir. Sonra nasıl olsa cenazeleri Müslümanların önüne geliyor, rahmetli ve merhum oluyorlar. Merhum oluyorlar. Hele Ramazan'da fitre de verdilerse, Allah. Enes, Allah ondan razı olsun. Kalkın. Öldüyse Resulullah, öldüğü dava için ölürüz biz de. Enes işte. Enes. Hepimiz konum belirleme ve konumumuzu ispat etmek durumundayız. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orijinal örneğimizdir. Bu orijinal örnekle ilgili hepimiz kendi imanımızı test edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor.

Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğuru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

0: Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdı. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Arap'ın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, İzleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş

koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kemen takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler ama bütün bunlara rağmen Bilal Ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler. Sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi eğer tiyatrocu değilse o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. Ve izâ kâmû ilâs salâti kâmû küsâlâ yurâûnen nâs. Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. Kur'an-ı Hakim bana bu ayetleri okuyor. Sana bu ayetleri okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de konuşurken onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, 100 bin tane aktör Bilal Habeş'in tırnağı yapmaz. 100 bin tane ölü bir diri yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibalarını götürecekler. Kur'an-ı Hakim bize aktörlerden, Kur'an-ı Hakim bize müminlerden bahseder. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Sahnede aktörler görürsünüz. Büyük kahraman dersiniz. Ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. Kur'an-ı Hakim o aktörlere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor. Diyor ki benim 100 tane dairem var. Şu kadar arabalarım. Emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradakiler de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam 100 tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, 100 tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? Bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanları doğru olarak gelecektir? Tiyatrocu. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Peki neden geliyor? Niçin bunlar kendilerini aldatıyorlar? Neden tiyatrocular? Neden bunlar aktörler? Neden böyle yapıyorlar? ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah azze ve celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç ağırsa o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Ey iman edenler, zalimlere meyletmeyin. وَلَا تَقْرَبُوا zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani hasta olmayın. Eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar. Perişan olursunuz. Kendinizi kurtaramazsınız. Sonra aktör olursunuz, oyuncu olursunuz. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Aktörler ayrılsınlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Aktörler bu tarafa gelsinler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪ي وَاُمِّه۪ وَاَب۪يهِ. Kişi kardeşinden, annesinden, babasından firar ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kalbinde maraz olanlar, aktör olanlar, oyuncu olanlar, onlar bu tarafa gelsin. Ebu Bekir yürüsün, Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun olsun diye değil, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler gelsin. O halde kardeşlerim, kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada ve lehum azabun elim ve iza qila lehum la tufsidu fil ardı kalu innema nahnu muslihun. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde, fesada taşıma adına kurulmuş. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman hayır biz insanları ıslah ediyoruz derler. Yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler. Kardeşlerim, bir genç kız düşünün. Allah Teala ona hayayı, Allah Teala ona fıtratı koydu. Eğer birileri ekranla, eğer birileri tiyatroyla
ona açıklığı, ona isyanı, ona tuğyanı anlatıyorsa, onu bozuyor, onu ifsad ediyor. Delikanlılar var. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları hayalı olmaya davet ediyor. Gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor. Bütün bu organlardan, bütün bu azalardan Kur'an-ı Hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar,

yaratıyorlar, onları şehvete, onları tuğyana davet ediyorsa, onlar ifsad ediyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Fesat çıkarmayın dediklerinde onlara,

0: anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler. Bu adam çağ dışı derler. Ela innehum humul mufsidun. Allah Azze ve Celle perdeyi kapatıyor ve buyuruyor ki işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz. Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek Bilal gibi bir mümin mi olacağız, yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, dinimize ilave yapmakla dinimizden koparmak aynı suçtur. Namazları dört vakite indirmek de dine karşı cinayettir. Namazları altı vakte çıkarmak da bir cinayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam'ı nasıl, ne kadar bıraktıysa dinimiz o kadardır. Bir kelime fazla, bir kelime eksik Müslümanlık olamaz. Hristiyanlar ve Yahudiler kuşa çevirerek din ürettiler Allah'ın dininden. Tam anlamıyla dini kuşa çevirdiler. Allah da dini onlardan aldı. Şimdiki Hristiyanlık ve Yahudilik denen şey, insanların kuşa çevirdiği, zevklerine göre ayarladıkları din olduğu için Allah'ın dini değildir. Yaklaşık 100-150 seneden beri dinimiz İslamiyet'in de ne yazık ki bazı gafil müminler yüzünden, onların istediği gibi sokağa, caddeye, ticarethaneye, siyasete ve ziraate karışmayan, sosyal hayata müdahale etmeyen bir din olması için uğraşılıyor. Bunu kim kastediyor, kim yapıyor bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz şuna iman ediyoruz. Namaz kılmadığımız zaman mesela, oruç tutmadığımız zaman mesela, nasıl Rabbimizin huzurunda, neden sorusunun cevabını bulacağımız bir yanlışla hesaba çekileceksek, zihin dünyamızda İslamiyet'i bütünüyle koruyamadığımız zaman da Allah bize soracaktır. İslamiyet camilere sıkıştırılmış, yılda şu hafta bugüne indirgenmiş bir dine dönüştürülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı bütünlükle yaşayan İslam, İslam'dır. Bu konuşmamızda kardeşlerim, sadece bir başlığı zihinlerimizde düzeltmeye çalışacağım. İslam nedir sorusuna cevap verirken, namaz, oruç, hac dediğimiz gibi, aynı şekilde ticaret yapmak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sindeki İslam'ın parçalarındandır diyemiyorsak, İslamiyet'i tanımıyoruz demektir. Abdesti tarif ettiği gibi, teyemmüm yapmayı tarif ettiği gibi, Ramazan ayında sahura kalkmayı tarif ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticareti de tarif etmiş, ticarete ölçüler getirmiştir. Nasıl bir caminin kıblesi, kapısı, penceresi Allah'ın peygamberinin istediği gibi oluyor, bir bakkal dükkanı da, bir nalbur da Resulullah'ın istediği gibi işlemek zorundadır aleyhissalatü vesselam. Bakkalları ticaret bakanlığına bağlı, camileri Allah'a bağlı toplum İslam toplumu değildir. çocuklarımızı iyi bir mühendis, iyi bir imam, iyi bir doktor yetiştirelim diye uğraşmayı cihat kabul ediyoruz. Eğitim görevi kabul ediyoruz. Bunun için vakıflar kuruyoruz. Müslüman doktorlar, Müslüman mühendisler yetişsin diye. Bu İslami bir çalışma kabul ediliyor da, eğer çocuklarımızın Müslüman tüccar olmalarını, Allah rızasına göre ticaret yapan nesil yetiştirmeyi gaye edinmiyorsak, biz İslam'ı bilmiyoruz. İslam için hala çalışamıyoruz demektir. Hayatımızın yüzde kaçı doktorlarla ilgilidir? Mühendisler hayatımızın yüzde kaçında var? Bir insan 50 sene yaşadığı zaman kaç kere mühendisle karşılaşıyordur? Kaç kere doktorla karşılaşıyordur? Kaç kere bakkalla karşılaşıyordur? Kaç kere aldı verdi ticaret yapıyoruz? Kaç kere muayene oluyoruz? Toplumu İslamlaştırmaktan söz ederken annelerimiz, benim yavrum büyüyecek de inşallah Müslüman doktor olacak, Müslüman mühendis olacak, Müslüman siyasetçi olacak, iyi bir hoca efendi olacak diye uğraşırken, elbette bu düzgün bir şey, bu bölümü düzgün, bu beklenti güzel, hayatın yüzde kaçına tekabül eden bir proje üzerinde çalışıyoruz da toplumun yüzde yüzünün günde 10 defa 20 defa karşılaşabileceği tüccarın, bakkalın, manavın, marketçinin, nalburun Müslümanca sünnete göre yaşayan olmasına ne kadar önem veriyoruz? Halbuki onlar hayatın ne kadarı? Bir çocuk kaç yaşında mühendisle tanışıyor? Kaç yaşında bakkalla tanışıyor? Allah'tan korkan takva ehli bir bakkal cami imamından daha önemsiz midir bir mahallede? Bakkallar Allah'a teslim olmadan, bakkal dükkanı cami standartlarında oluşturulmadan camilerin fonksiyonu yoktur. Penceresi açık bir evi gürül gürül bir sobayla ısıtmaya benziyor bu. Camide imam efendinin fonksiyonu belli, gücü belli, kapasitesi belli, iletişim oranı belli insanlarla. Kadınlar belli oranda camiye gelmiyorlar. Çocukların camiye gelmesinin belli bir yaşı var. Ama iki kelime edemeden, iki adım yürüyemeden çocuk bakkala gidiyor. Ticaret camiden daha yaygındır, daha güçlüdür. Cami sadece mümini ilgilendiriyor. İmam efendi kim olursa olsun camiye gelenle ilgileniyor. Ama bakkal, manav, marketçi, nalbur, manifaturacı, tuhafiyeci, konfeksiyoncu bütün insanların muhatabıdır. Hayatın pratiği ticarettir. Cami %100 pratik gibi bir yer değildir. Bunun için iyi bir manufaturacı, mümin standartlarında dükkan işleten bir manufaturacının etkileşim alanı imam efendininkinden fazladır. Müslüman doktorlar yetiştirmek için yüzlerce vakıf kurduysak eğer biz, binlerce vakıfta ticareti Müslümanlaştırmak için kurmak zorundayız. O gereksizdir anlamında değil mühendislere yaptığımız yatırım. Hayat nerede yaşanıyorsa, hangi meslek hayata hizmet ediyorsa o mesleğin Müslümanlaşması lazım. Bizim dinimiz, İslamiyetimiz köşelere sıkışmış bir İslamiyet değildir ki. nefes alınan her yerde varız biz. Her yerde olmak zorundayız kardeşlerim. Bugün ticaret, dükkanların penceresinin kıbleye yönelik olması şart değil diye, dükkana girerken abdestli, sarıklı, misvak kullanarak girmek gerekmiyor diye, ticaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avuçlarından çıkmış bir kurum değildir. Olamaz. Hristiyanlıkta böyle olur. Kur'an'ımızın en ağır ayetlerinden birisi, hatta en ağır ayeti faizle ilgili ayettir. Faizde ticaretin ekmeği peyniridir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler ticaretle ilgili yüzlerce hüküm belirtirken, bir Müslüman olarak biz ticareti fonksiyonu açısından caminin altında ve camiden daha uzak bir yerde görüyorsak eğer, ya da böyle bir derdimiz yoksa aslında, ticareti İslamlaştırma diye bir derdimiz yoksa aslında bizim, bilmemiz gerekiyor ki şeriatımızı tanımıyoruz biz. İmam efendinin, müezzin efendinin, müftü efendinin, din görevlisi diye bilinen birisinin mesela sigara içmesinden, ya bu da sigara içiyor diyoruz da, bir bakkalın, manavın sigara içmesine niye aynı şeyi söylemiyoruz? Üstelik sağlık açısından bakkalın sigara içmesi daha tehlikeli. Misal, meselemiz bir sigara ile ölçülebilecekse eğer, biz penceresi ve kapısı açık evleri kış günü ısıtıyoruz. Bir türlü de ısınmıyoruz. İstersen mantolama yap, istersen yorganlama yap binaya. Penceresi açıksa nasıl ısıtacaksın onu? Ticaret insan hayatında ne kadar etkin? Yüzde kaç desem, 2 yaşından itibaren çocuklar ticaret yapıyorlar. Ticaretin odası var, salonu var, üniversitesi var, her şeyi var bu dünyada. Artık ticaretin alt birimlerinin de üniversiteleri var. Muhasebesinin, işletmesinin vesairesinin hepsinin ayrı ayrı üniversitesi var, fakültesi var. Ticaretin işletmesinden muhasebesine kadar üniversitesi kurulan bir dünyada İslam şeriatının ticaretle ilgili hükümlerinin olmadığını nasıl söyleriz biz? Ya da bunu söylemesek bile, ticareti İslamlaştırmadan, tüccarı Allah'la buluşturmadan, camilere güvenerek, açılmış imam hatip liselerine güvenerek hayatı İslamlaştırabilir miyiz biz? Camide istediğin kadar takvayı konuş, dükkanda kapitalizmin kuralları geçiyor. Alan razı, veren razı bu kapitalizme. Böyle bir hayat İslamlaştırılamaz. Tefekkür etmek bakımından kardeşlerim, sadece tefekkür etmek, evlerimizde bu konuyu irdelerken yardımcı olmasını umarak bir örnek vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka bütün peygamberler bir kere de dinlerini aldılar Allah'tan. Ondan sonra da o dini yaşamakla mükellef oldular. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ise 23 senede Allah'tan dinini teslim aldı. Adım adım. Neden acaba? Mesela faiz, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e 23. senesinde yasaklandı. 22 sene yasak değildi. Zekat 15. senede emredildi. Oruç 15. senede emredildi. Adım adım geldi. Neden? Çünkü Allah biliyordu ki kıyamete kadar kalması için gelmiş İslamiyet'in toplumsal çapta altyapısı oluşmadan bizzat yukarıdan talimatla faiz yasaklansa, hac emredilse, cihat emredilse, boşluğa gidecekti İslam. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz havaya konuşmuş olacaktı. Kadınların tesettürü de 16. senede emredildi. Onun için 16 seneden önceki olayları hadisi şeriflerde okuyanlar, yokmuş İslam'da baskı, bak kadınlar açık geziyormuş Medine'de diyorlar. İçki de öyle, faiz de öyle. Kardeşlerim, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurduğu halde Allah-u Teala belli yasakları, belli emirleri getirmedi. Altyapısı oluşmamış bir yerde İslam'ın devleti de olsa işe yaramıyor çünkü. Bizim bakkallarımız, manavlarımız, tuhafiyeci dükkanlarımız, cami standartlarımızda helal ve haramlara ölçülerek işletilmediği sürece ne camilerimiz ne de Kur'an kurslarımız bizi İslam'ın ruhuyla buluşturamaz. Buluşturamıyor da nitekim. Camide ağlarsın, sızlarsın, gözyaşı akıtırsın. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir dersin. Dükkanda bildiğini yaparsın. Pencere açık çünkü. 5 yılda bir de umreye gittin mi zaten melekler seni zaten kanatlarıyla arşa kadar çıkardılar orada. Geldin mi doğru bankaya tabi. Mekke ile banka arasında gel git. Nasıl olsa umrede iyi bir firmayla, iyi bir hoca ile gittin mi cennet garanti oluyor. Buna aldanmaktan başka bir formülle cevap veremiyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, biz ticareti namaz gibi dinimizle ilgili görmek zorundayız. Neden alkol deyince hemen akla Allah'ın haramı geliyor? İçenler bile bu haramdır diyorlar. Çünkü alkol herkese zararı var. Trafik kazasına da neden oluyor ya. Hemen Allah'ın haramı akla geliyor. Ticaret biraz keyif bozar hep Allah'a göre olursa. Kazancı düşürttürür. Ticaret de dindendir. Dindendir. Yani dindendir ne demek? Allah'a göre olmalı, peygambere göre olmalı demek. Bir Müslüman cennete girmek gibi bir derdi varsa, ki Müslümanlık o demektir, abdest için ne kadar titizlik gösteriyorsa, yahu namaz kılacağız şu abdesti bir öğrenelim, çocuğumuzu öğretelim diyorsa, ticarette de aynı ölçüyü kullanması gerekir. Kuyumculuk yapıyorum. Kuyumculukla ilgili Allah'ın hükümleri var. Manavlıkla ilgili var, bakkallıkla ilgili var. Bunları öğrenmeden nasıl helal yiyeceksin, içeceksin? Helal yiyip içmedikçe nasıl Allah'ın rızasını kazanacaksın? Mideler kapitalizme bağlı, bedenler Allah'a bağlı namazda. Bu çelişkiyi biz insan olarak normal görür müyüz ki melekler normal görüp de bize sevap yazsınlar? Kardeşlerim, bir çocuk okumayacak, İmam Hatip'i de bırakmış, gitsin ticaret öğrensin bari dendiği sürece İslam horlanıyor demektir. Okusa ne olacaktı? Okuyup müftü olacaktı, doktor olacaktı, mühendis olacaktı. Okumadı. Ticaret yapsın, yetişiyor, ver bir çıraklık yapsın bir yerde. Peki doktorlar hayata ne kadar müdahale ediyor? 60 yaşına gelip hiç doktor görmeyen insan var. Ama aynı adam 60 bin defa bakkala gitmiştir belki de. Kaç hastane var bir şehirde? Kaç ticarethane var? Bakkalından manavına kadar. Hayatı yanlış tanıyoruz demektir biz. Hayat para üzerinden yürüyor, tıp üzerinden yürümüyor ki. Mühendis de niye mühendislik yapıyor zaten? Para kazanmak için. Her şey ticaret üzerinden aslında. Bu kadar büyük savaşlar da ticaret için yapılıyor. Yeni yeni ülkeler niye kuruyorlar adamlar? Niye ülkeleri bölüp yeni ülkeler kuruyorlar? Daha çok para kazanmak için. Her şey ticaret için bu dünyada. Bütün ırmaklar bankalara doğru akıyor, bakkallara doğru akar. Biz ise Allah'ın dinini ve şeriatını sadece camide görürüz. Böyle bir hata olur mu? Bundan istiğfar etmek lazım. Tövbe etmemiz lazım. Allah'ın hayatı kuşatan dinini biz darboğaz etmişiz. Ticaretten kopuk hale getirmişiz olur o zaman. Müslüman tüccar alnından ve kasasından tanınmalıdır. Vitrininden tanınmalıdır. Biz İslamiyet'i, bir köydeki İslami gelişmeyi o köydeki imam efendi üzerinden niye tanıyoruz? İmam mı sadece cennete girecek? Bu köy çok güzel bir köy. Nereden ölçtün? Çok güzel bir imam efendi var. Çok güzel vaazlar da yapıyor. Bakkalları da bir ziyaret edelim mi? Köyü, 100 hanelik bir köyün kaçı camiye geliyor ki? Kaçı bakkala gidiyor ki? Kardeşlerim, trafik ne tarafa akıyorsa biz de o tarafa doğru gideceğiz. Hayat ticaret üzerinden yürüyor. Kim dinimizi camiyle daraltılmış, kim dinimizi ticaret başka, o iş başka şeklinde gösteriyorsa, kim ticareti kafası çalışmayanlar yapsın, namazsız niyazsızlar yapsın diye bizi bilerek veya bilmeyerek yönlendiriyorsa, o İslamiyet tanımıyor. Ya haindir ya cahildir. Bugüne kadar bize tanıtılan İslamiyet camisiyle ve bakkalıyla, manavıyla, marketiyle, tuhafiyecisiyle Müslümanlık sinyali veren, Müslümanlık atmosferinde olan ticaretin yapıldığı çarşıların İslam diye tanıtılmadığı bütün ortamlar İslam namına eksiktir. Namazı tarif ederken rükûyu tarif etmemek gibi. Bir namaz kılıyor, rükû yok. Ya niye rükû yok? Bana böyle dememişlerdi diyor. İslam da şimdi aynı durumda. Cami var. Minare üstüne minare hem de. Köylerde bile çift minareli camiler. Şükürler olsun. Cenazeler tam İslamca. Toprağın altı hep mümin zaten. Hep mümin. Toprağın altında meyhane de yok. Tertemiz toprağın altı. İmam Hatip de var. Harika. Hayatta neler var? Cami şehirlerin yüzde kaçı? Binde kaçı? İslam toprağın dini mi? Toprak altında mı yaşanacak? Hep iş adamları derneği kuruluyor. İş ahlakı derneği kuruluyor. Niye? Çekler ödenmeyince tüccar sıkıntıya giriyor. Kanunda çeki ödemeyeni hapse atmıyor artık. Bari ahlak kampanyalarıyla çekleri kurtarsınlar. Zaten din cenazede yetiştiği gibi hep acil servislere geliyor. Çekler ödenmeyince hemen acil. Hayır öyle değil kardeşim. İmam Hatip Lisesi'ne çocuğu niye gönderdin? Din öğrensin diye. Çıktığında helal haram ticaret kuralını da öğrenmiş olsun. Öyle bir İmam Hatip'in olsun. Onu dolduramıyorsa İmam Hatip Lisesi, çocuklarımızı yaz aylarında camilere abdest almaya gönderdiğimiz gibi 10 yaşından büyük olanları her yaz gönderiyoruz nasıl olsa. Abdest yenilenmiyor ki. Her sene ne öğreniyor bu çocuk? Değişik abdest mi öğrenecek? Değişik bir Kur'an mı öğrenecek? Bu sene de İmam Efendi'ye 10 tane çocuğu gönderelim. Müslümanca ticaretin kurallarını öğretsin. Abdestin, namazın, orucun Müslümanca yapılması gerektiğine inandığımızda Ticareti biz liberalizme göre mi yapacağız? Bu münafıklık değil mi kardeşlerim? Camide bir yüzümüz var, ticarette başka bir yüzümüz var. İse bu münafıklık değil mi? İkiyüzlülük değil mi? Ticaret dindendir. Ticaretle ilgili ayetler, hadisler, hacla ilgili ayetlerden, hadislerden fazladır kardeşlerim. Yazınız bunu bir kenara ya. Ticaretle ilgili hadisleri, ayetleri toplayın. Hacla ilgili olanlardan fazladır. Kur'an'ımızın en uzun ayeti ticaretle ilgilidir. Bütün hacla ilgili ayetlerin toplamı o bir ayet kadar değildir Kur'an-ı Kerim'de. Hacim kapasite olarak. Yani trafikte biz yanlış gidiyoruz herhalde. Ya da park edilmeyecek bir yerde park ettik gibi bir görüntü var. Çocuklarımızın İslam'ı öğrenirken haramı helali de öğrenmesi gerekiyor. Burada bir alışveriş merkezi açıldı diye orada biz sabahlayamayız kuralını çocuk önceden bilmiş olması lazım. Alkol haramdır diyoruz. Ticarette helal mıdır yalan konuşmak? Sadece zihinlerimizi çalkalamaya çalışıyorum kardeşlerim. Helal ticaretin nasıl yapılacağını onu anlatmaya vaktim yetmez şimdi. Mesela çok basit bir örnek. Bu dersimizi hanım kardeşlerimiz not tutmadan dinliyorlardır şimdi. Bu erkeklerle ilgili, bu bizle ilgili değil. Kuyumcuda niye öyle görmüyorum ben seni nişanda? Hesap makinesiyle gidiyorsun kuyumcuya giderken. Ticaretin dincesini öğrenirken erkeklerle ilgili bu. Ne alakası var? Bu hayat kimle ilgili? Biz hayat yaşamıyor muyuz bu dünyada? Camilerin badanasından vallahi daha önemli bu konu. Billahi daha önemli ya. Camilerimizde halı olmasın, hasırda kılalım. Ashab-ı kiram gibi çamurun üstünde kılalım, zarar yok. Ticaretimiz helal olsun. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizden 3 ayet.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz.

Gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: oldu. Selahaddin Eyyubi Sultan Fatih Yavuz askerleriyle milletiyle o formu doldurdular, sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar, sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun.

0: Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Burası Yıldız Efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın yardımından söz ediyoruz. Bir yardım haritası, bir yardım kılavuzu bulunması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımı olmadan bu zayıf insan kimliğimizle, bu büyük ümmet yüküyle yol kat etmemizin, sonuca ulaşmamızın belki de hayal bile edilemeyecek kadar uzak olduğunu söylüyoruz. Bir önceki dersimizde kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden bu yardım mantığının temel çizgilerini belki de konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak Allah-u Teala'nın yardımına muhtaç olduğumu, onun yardımıyla ancak dünyada ve ahirette bir saadete ulaşabileceğimi söylüyorum, düşünüyorum. Bu konuda bir Müslüman olarak temel itikadi konularımızdan biri olacak İlkeleri bugün tekrar tazeleyelim. Kardeşlerim, altını defalarca çizmemiz gereken bir hakikat var. Ben bu hakikati bir kanunmuş gibi zikretmek istiyorum. Bu şudur. Ben ahiret gününe, cennete, cehenneme, meleklere, kadere, Kur'an'a nasıl inanıyorsam, Allah'ın yardımına da o şekilde iman etmek zorundayım. Bunu açacağım. Çünkü çok yüksek bir noktadan bağlantı kuruyorum. Bir Müslüman cennete inanmadan Müslüman olabilir mi? Meleklerin varlığına inanmadan Müslüman olabilir mi? Kadere iman etmeden Müslüman olabilir mi? Elbette hayır. Neden? Neden? Çünkü insanın Müslüman olması, mümin olması, bu saydığımız şeylere iman etmesiyle mümkündür. Çünkü Kur'an iman olarak bunları karşımıza koymaktadır. Bunlara iman etmezseniz mümin olamazsınız demektir. Aynı Kur'an hiç evirip çevirip yontulması gerekmeyecek kadar açık bir şekilde Allah'ın yardımı olmadan yol kat edilemeyeceğini de söylüyor. Bir, iki, beş, on ayet değil, 60 küsur ayet direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımıyla ancak yol alınabileceğini söylüyor. Bu da bizi şu hakikate taşıyor. Allah'ın dinini yaşamak, iyi bir Müslüman olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek, dini yüceltmek de bütün bunlar
Allah'ın yardımıyla mümkündür. Biz Allah'ın yardımı deyince, cephede savaş eden silahlı mümin kardeşlerimize gökten meleklerin gelip yardım etmesini kastetmiyoruz sadece. Mümin bir insanın şükreden mümin olması da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sabah namazına kalkmak da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Kur'an'dan zevk alan mümin olmak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Elbette bu yardımın sebepleri farklı olabilir, çeşitleri farklı olabilir ama Allah yardım ederse mümin barajı geçer. Şeytan ise bize der ki, hem Allah sana şu işi yap diyor, hem de o yardım ederse sen becerebiliyorsun. Bu bir çelişki gibi der, öyle değil. İçimizdeki duygular, içimizdeki temenniler, hasret, bunların toplamı, niyetimiz, Allah'ın yardım edip etmemesiyle ilgili sonucu doğuruyor. Netice olarak elimizdeki kanun şudur. Biz cennete iman ediyoruz çünkü Kur'an cennet diyor. Kader diyoruz çünkü Kur'an kader diyor. Allah yardım ederse her şey düz olur diyoruz çünkü Kur'an yardım kelimesi diye bir kelime kullanıyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı. İn tensurullâhe yansurkum. Siz Allah'ın dini için çalışırsanız Allah size yardım eder. Kur'an ayetleri. Burada bizim Allah'ın müminlere ve ümmeti Muhammed'e hem dünya hayatındaki zaferleri için hem de ahiret saadeti için yardım etmesiyle ilgili bilgilerimiz, temennilerimiz, anlayış ve itikadımız kesinlikle tarihi tecrübelerimizden kaynaklanmıyor. Kur'an'ımızdan kaynaklanıyor. Yardım kelimesi, bizim itikadımızdaki yardım kelimesi, yardım hakikati herhangi bir şekilde müminlerin efsanevi tarihinden gelmez. Vurulmuş bir uçak da melekler uçağın kanatları yerine geçmişler, düşürmemişler onu da filan yerdeki mücahitlere gitmiş, erzak taşımış, böyle efsanelerden değil. Kur'an'dan, Allahu Teala'nın kitabından ve peygamberinin sünnetinden bu hakikatleri biz öğreniyoruz. Allah'ın yardımı ile ilgili bizim düşüncelerimiz, temennilerimiz, beklentilerimiz bizi cennete inandıran ayetlerin yanı başındadır. Binaenaleyh yardımla ilgili bir yol haritası tespit ederken, yardım sebepleriyle ilgili bir çalışma yaparken, namazın abdesti ile ilgili, orucun sahuru ile ilgili bir araştırma yapar gibi araştırma yaparız. Felsefe kitaplarından değil, Kur'an'dan esinlendiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de canlı örneğini gördüğümüz hakikati konuşuyoruz. Bizim için yardım, dünyayı nasıl döndürdüğünü Allah'ın anlayacağımız temel şifrelerden birisidir bu yardım. Nuh aleyhisselam'ın gemisinden de bu anlaşılır. İbrahim aleyhisselam'ı yakamayan ateşten de bu anlaşılır. Mağaranın ucuna kadar gelip
arkadaşıyla beraber Resulullah'ı göremeyen müşriklerin aleyhissalatü vesselam gözünü kör eden perdede de bu yardım anlaşılır. Çanakkale'de de anlaşılır. Filistin'de de anlaşılır. Dünyanın her yerinde de anlaşılır. Hatta ve hatta bu yardım Allah'ın Kur'an'la ilgili bir proje olan bu yardımı 20 yıla yakın zaman Allahu Ekber demenin bile yasak olduğu topraklarda nasıl her şeyin tersine dönüp Allahu Ekber'in sözünün yasaklandığı yerde Allah en büyük olduğunu bir asır geçmeden nasıl bütün kainatın gözüne sokmuştur, orada da anlaşılır bu yardım. Görebilenler, duyabilenler bu yardımı görürler ve duyarlar. Bu yardım kelimesini, şu birinci maddeyi perçinleyerek burada gündeme getirirken kardeşlerim, ben kıyamet günü bu sözlerimle ağzıma gem vurulmasından kurtulmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bu sözlerle kulaklarınıza kurşun dökülmesine karşı tedbirli olunuz. Allah'ın yardımı cennet gibi, cehennem gibi, herhangi bir Kur'an ayeti gibi, gökleri anlatan, yeri anlatan, hılkatı anlatan ayetler gibi, Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı anlatan ayetler gibi, hicreti anlatan ayetler gibi, Kur'an konularından biridir. Levh-i mahfuz konularından biridir. Filanca geldi, tam da boğuluyorduk, eliyle 500 kişi birden bizi denizden kurtardı. Kurşunlar geliyordu, eliyle tuttu, kurşunları avucuna topladı, fırlatı attı. Filanca sarıklı zatların bin kere görülmüş Hızır hikayelerinin konusu değildir. Allah'ın yardımı meselesi. Yetti be, yetti be, hep Hızır gelip kurtarıyor. Bir kere de Allah kurtarsın kullarını ya. Ne kadar itikadi bir meseleyi, ne kadar Kur'an meselesi olan bir meseleyi, bir surenin ismi olacak kadar mühim bir meseleyi Allah'ın kullarına, mümin kullarına yardım etmesi meselesini Hızır Aleyhisselam'a gene razıyız canım. Allah dostu olduğu sabit birisi hiç olmasın. Nice ağzı sigaralılar cephelerde binlerce insanı kurtardı diye efsanelerle bizi oyaladılar. Ederse yardımı Allah eder. En basit kulunu da sebep kılar Allah dilerse. Ama biz Allah'tan başkasından bilmeyiz yardımı. Kullarını imtihan etmekte Allah'ın işidir. Yardım etmekte Allah'ın işidir, gökler projesidir bu. Fatih Sultan tam fethedecekmiş de surları bir türlü isabet edilemiyormuş da, ondan sonra filan yerden bir şeyh efendi gelmiş, yahu ne zorlanıyorsunuz, söyleseydiniz gelirdik biz ya demiş. Ondan sonra eliyle hüflemiş, surlar yıkılmış. Yeter, yeter, Allah'ınızı severseniz yeter, yapmayın ümmeti Muhammed'e bunu ya. 800 sene İstanbul'un fethini kabri şerifinde hasretle bekleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken kimmiş gelip de Sultan Fatih'in eliyle tutmuş, cübbesini bir kaldırmış. Fatih bir bakmış, yüz binlerce melek yardım etmeye çalışıyorlar. İyi ki kaldırdı cübbesini. Kaldırmasa melekler de havasızlıktan gidecekti orada. Bu büyük ümmetin, insanlık için çıkarılmış son gemi olan ümmetin dinlemesi gereken şey değildir. İzâ câe nasrullah. Nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. Allah'ın yardımı kimin eliyle?
ben bir şeyh efendi, Hızır aleyhisselam gelir de hakikaten cübbesinin altından öyle biri çıkmaz demiyorum. Haşa. Allah bu yılanla bile yardım eder Allah. Allah'tır Celle Celaluhu. Akrep gönderir yardım için. Yapmadığı iş mi? Yapmadığı iş mi? Ama yapan Allah olsun. Hızır aleyhisselam olmasın. Ne kudreti var Hızır'ın be? Allah'tan başka müminin gözünü ufuklara açacağı bir hedef olamaz. Nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmelidir. Allah'ın yardımı. Allah'ı bırakıp da fani kullardan yardım projeleri üzerinde ömür tüketince işte ümmeti Muhammed'in bulunduğu yalpalama sürecini bugün yaşıyoruz. Bu birinci kanun. Yardım kelimesi Kur'anidir. Kur'an kaynaklıdır. Namaz gibi şartı şurutu Kur'an'da sabittir. Oruç gibi bir meseledir. Allah-u Teala'nın kudretiyle olmaktadır. İmtihan etmeyi murad ettiği gibi Allah dilediği ve hak etmiş kullarına yardım etmeyi de murad eder. Ne zaman isterse o zaman o yardım gelir. Madde 1. 2. Bir yardım haritası, kılavuzu üretmeye çalışıyoruz kardeşlerim. 2. Biz ne bekliyoruz yardım olarak? Bedir'de melekler vardı. Gelip kılıç kullandılar. Sabit bir rivayet değil ama Hicret'te örümcek vardı. Güvercin vardı. Haydi orada o vardı. Medine'de Ömer vardı. Keseyim kafasını ya Resulallah diyordu. Bizim hesap ettiğimiz hep bu şekilde gözümüzde şekillendirilmiş bir Ömer vardı. Yardım bunlar mı? Bu kadar mı? Hep böyle mi? Ya da kardeşlerim, şu soru bu gece bizi uykusuz bırakacak bir sorudur. Gayesi ebedi ahiret olan, sonsuz bir şekilde cennette kalmak olan, dünyanın bütününü verseler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la değiştirmeye razı olmayacak olan bir Müslüman bu iş için çalışırken, yani bu ebedi cennet için çalışırken yardım kelimesinden üç kafir öldürüp zafer bayrağı dikip zemzem suyu ile zaferi kutlamak mı anlar? Böyle bir zafer, böyle bir yardım anlayışı ile, yani mağlup edip galibiyet zevki yaşamak, benim olmayan köyü benim haline getirmek, bu olabilir mi müminin yardım kelimesinden anladığı şey? Ne için çalışıyorsun sorulduğunda Allah için diyecek. Ne istiyorsun? Cennet. Kaç sene istiyorsun cenneti? Ne senesi ya? Cennet ebedidir. Kaç dönüm istiyorsun cennetten? Olur mu? Havz-ı Kevser'den olacak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında olacak. Tamam. Burada ne istiyorsun? Burada işte 350 gram altın. Ganimet. Gaye ile beklenti aynı değil. Yardım gelmemesinin temel nedeni de bu zaten. Uhud muharebesine
katılan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah'ın adamıydılar. Buna Uhud'un taşları bile şahittir. Onun adamı olmayanlar kaçtı gitti, Resulullah'ı yalnız bıraktılar zaten münafıklar. O 700 yerden göğe kadar boyları dikili olmuş olan cengaver mümin Resulullah'ın adamıydılar. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların bulunduğu yerlere ilhak eylesin Allah. Ama buna rağmen Kur'an'ımız ne enteresan bir ikazda bulunuyor onlara. Uhud günü için sizden bir kısmınız dünyalık peşindeydiniz, bir kısmınız da ahiret istiyordunuz diyor. İbni Mes'ud radıyallahu anh ne diyor? Uhud gününe kadar biz kendimizi tam Müslüman zannederdik. Kalbimiz Uhud dağı kadar iman dolu zannederdik. Uhud günü anladık ki bizim daha çok işimiz varmış diyor. Anladık ki daha çok işimiz varmış bizim. Ayet diyor zaten. Seyyid Kutup da rahmetullahi aleyh, şöyle genellemeyle söylüyorum, o da diyor ki tabii Allah kalplerini çıkarıp avuçlarına koydu Uhud günü, kalplerini kendi gözleriyle gördüler diyor. Çünkü Bedir'in o coşkulu heyecanı henüz kaybolmamıştı. Bedir'de şöyle bir karışıklık olunca sarsıntı geçirdiler. Bedir'deki o 2-3 saat içindeki zafer heyecanının o günde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Allah onlardan razı olsun ki bu hakikatleri duymamıza vesile oldular. Yani sevmek kelimesi bile az geliyor ashab-ı kiram konuşulduğunda. Yani enteresan ya. Bu çileleri adeta biz gerçeği daha iyi görelim diye ilk denekler gibi Allah onları koydu, razı oldular. Hakikatler onların üzerinde pratikte gözümüzün önünde görüldü. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Uhud'da bile böyle bir şey söz konusu diyoruz. Biz Allah'ın yardımı deyince mesela bizim arkadaşlarımızın tayini konusunda bize yardım etmeyen iktidar gitsin, bizimle bağlantısı bulunan herkesin müdür olacağı, bakan olacağı bir iktidar gelsin. Yardımdan bunu anlıyorsak, buysa bizim yardım, Allah'ın yardımı nasıl? Biz istediğimizi tayin ettiriyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yardımı geldi. Buysa anladığımız, yerler gökler semavat projesinin bir parçası olan İslam'ı iki kişinin memurluğuyla ilgili düzeye indirdik demektir. Vay İslam'ın haline o zaman. Böyle İslam olur mu? Kainat dini 25 yaşında yeni okul bitirmiş bir gencin filan yere tayin edilmesiyle ilgili düzeye iner mi hiç? Kıtalar bile tayinde söz konusu olsa o bile İslam için basit bir konu olmalı. Biz ebediyetler projesi olan İslam'ı zafere götürmeye çalışırken Allah bize yardım etsin dediğimizde bizim çocuğumuzun iş bulması düzeyinde bir yardım mı anlıyoruz biz? Ya da bizim adamlarımız maliyeyi ele geçirsinler, bu maliye müfettişlerinden biz kurtulalım, biraz da biz faturasız alışveriş yapalım demek mi oluyor bizim için Allah'ın yardımı? Biz böyle hayali ve abuk subuk bir yardım anlayışı içerisinde olabiliriz. Ama Allah'ın yardım dediği şey böyle değildir. Tıpkı öğle namazını abur cubur böyle yarım bir abdestle yahut da kıbleye dönmeden rükûsunu tam yapmadan kılmaya öğle namazı kılmak diyemeyeceğimiz gibi Allah'ın yardımı ile ilgili bir projeyi de kesinlikle benim çocuğumun tayin edilmesi, maliyenin beni teftişe gelmemesi ya da ben çocuğumu hafız yapmak istediğim zaman hiçbir engel olmadan çocuğumun 2 saat içinde hafız olması gibi, yani sırf benim huzurlu olacağım, rahat olacağım, engelle karşılaşmayacağım bir yatırımı Allah'ın yardımı diye telakki edersem
Yanlış bir şey bu. Ebedi cennet için beklenen yardım, 25 yıllık bir memurluk hayatını garanti etmeyle özetlenemez. Bu değil Allah'ın yardım ettiği şey. Allah'ın yardımından en azından Konstantiniyye'yi fethedip asırlarca ezan okunacak bir şehir kurmayı anlamalıyız. Asgari bu olmalıdır Allah'ın yardımı. Çünkü İzâ câe nasrullah, Allah'ın yardımı diye yardımı Allah'a izafe eden Kur'an ayeti Mekke'nin putlardan kurtulduğu için indi. Evet, ufak tefek şeylerde de Allah'ın yardımını temenni ederiz. Yalvarır, yakarır, dualar ederiz. Ama ufkumuz bizim vakfımızın işlerinin asan olması üzerinde daralmamalıdır. Bu insanlık ve ümmet seviyesinden bireysel menfaatçi bir seviyeye düşüldüğünü gösterir ki Nasrullah, Allah'ın yardımı gibi bir kavram böyle bir şey için kullanılamaz. Kullanılmamalıdır. İkinci hakikat bu. Kanun bu. Burada kardeşlerim, belki bu sözlerim içinde benim de bulunduğum filanca grubu, filanca çalışmayı, anlayışı rahatsız ediyordur. Edecek, yapacak bir şeyim yok. Ben de rahatsız olsam ilaç bu ilaçtır. Bir kere Kur'an kavramlarından olan yardım kavramını Birleşmiş Milletler'in yardımı düzeyine indirme düşüklüğünden kurtulmamız lazım bizim. Yardım kelimesini Allah'a ait kavramlardan, namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi Allah'a ait kavramlardan biri haline getireceğiz ki meleklerin yardım edeceği müminler olalım biz. Yardım kelimesinden, işte fakir fukaraya yardım eden vakıf kelimesini sadece çamaşır dağıtırken, simit dağıtırken anlayabiliriz. Ümmeti Muhammed, İslam, dünya, insanlık gibi büyük kavramlar kullanılırken kullanacağımız yardım kavramı kesinlikle bir koli makarnayı fakir fukaraya dağıtmakta kullandığımız yardım kelimesiyle aynı olamaz. Olursa eğer makarna kadar enerjin olur o zaman. Yardım kesinlikle Kur'ani bir kelimedir ve faili Allah olan bir iştir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Yardımı Allah yapar. Hızır aleyhisselam Allah'ın yardıma isim olarak sebep kıldığı şeylerden biridir. Hızır'ın ne kudreti olacak? Cinlerin ne kudreti olacak? Meleklerin ne kudreti olacak Allah onlara bir kudret vermediği sürece? Allah'tır her şeyin sahibi Celle Celaluhu. Bugün kardeşlerim bu dersimizde bir mefhumu belki de 100 senedir, 200 senedir ümmetimin hasretini çektiği bir mefhumu önce saksıdan çıkarıp kainat kadar büyük bir toprağa dikmek istiyorum. Küçücük avuç kadar bir saksının içine diktiğimiz için bunu büyümüyor bir türlü. Soluk bir fidan olarak kaldı. Allah'ın yardımı gibi ulvi bir gayeyi daraltıp küçültüp saksı düzeyine indirip kökleri 7 kat semavatı kuşatacak kadar büyük olan bu ağacı bir saksıya küçült, küçük bir avuç toprağa kadar bir toprağı olan saksıya daralttığımız için benim ümmetim Allah'ın yardımı ile ilgili bilgide bile gaflete ve yanlış denebilecek yollara düştü. Önce bunu düzeltiyoruz. Allah'ın yardımı Kur'an'a ait bir kavramdır. Nasrullah İzâ câe nasrullâhi. Allah'ın yardımı Allah'a izafe ediliyor. Evet, yardım Birleştirilmiş Milletler'e de izafe edilir. Ama o yardım başka, bu yardım başka. Biz bunu ilk yardım derken de bir şey kullanıyoruz biz. Kelimelerin tuzağına düşmemeliyiz. Biz Allah'ın yardımı dediğimiz zaman kastettiğimiz şey bu ümmeti asırlardır beklediği zafer sevdasıyla buluşturacak kudreti kastediyoruz. Bu ümmetten birisinin işleri iyi gitmiyor da ona ilave bir iş yeri açmak için arkadaşlar arasında kooperatif kurup yardım toplamayı kastetmiyoruz. Ümmet kafasıyla bakarken ki yardımı diyoruz biz. Bireysel menfaatlerimizin putlaştırılmasının sonucu ortaya çıkan anlayış uzak olsun bizden. Üçüncü bir hakikat kardeşlerim. Rabbimizin sayısını sadece kendisinin bildiği kulları vardır. 1, 2, 8, 25, 100, 200 milyar Allah bilir. Rakam boş bir şeydir. Sıfırdır rakam biz sayacaksak eğer. Kaç insan yarattığını, yaratacağını sadece kendisi bilir Celle Celaluhu. Yaratıp bir vadiye de doldurmamış Allah-u Teala. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda milyarlarca insan yarattı Allah. Her kümeyi, grubu bir nesil olarak kabul edersek, yüzlerce hatta binlerce nesilden söz etmemiz mümkündür. Biz bir nesiliz mesela. Teknoloji çağı nesliyiz biz mesela. Belki bizden sonraki kuşaklar, nesiller ultra teknoloji çağı diye bir çağda anılacaklar. Allah bilir. Eğer dünyanın ömrü varsa. Kardeşler, nasıl Nuh aleyhisselam zamanının neslinin peygamberi Nuh aleyhisselamdı, onların imtihanı da Nuh aleyhisselamla sınırlandırılmış bir imtihandı. Bütün çağlarda bütün nesiller kendi zamanlarını yaşadıkları gibi kendi imtihanlarını yaşamaktadırlar. Aynı iman, aynı Allah, aynı cennet, aynı vaatler eşliğinde herkes kendi imtihanını yaşayacak. Herkes kendi imtihanını yaşadığı için de Bu imtihanlarda rengarenk farklılık göstereceği için gayet rahat bir şekilde anlıyoruz ki Allah'ın yardımı da yaşanan çağa ve nesle göredir. Musa aleyhisselam gelirken Allah Bedir'e gönderdiği 3000 meleği göndermedi. Bedir'de Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam teyit etmek için 3000 melek gönderdi. Musa'yı teyit etmek için iki nokta koy, Firavun'u gönderdi. Ailece Firavun Musa'nın gelmesi için çalıştı senelerce. Oradaki rol Musa'ya biçildi. Yani Musa için böyle bir rol biçildi. Firavun rolünün adamı olmak, Firavun rolünde peygamber olarak yetiştirilmek. Bu Allah'ın kudretidir. Nuh aleyhisselam'da bunun su olduğunu görüyoruz. İbrahim aleyhisselam'da tabiat kanunu olarak bilinen ateşin cisimleri yakma kanununun iptalinin Allah'ın yardımı olarak tecelli ettiğini görüyoruz. Hicrette göz körlüğünün müşriklerin önünü tıkatması olduğunu görüyoruz. Süraka'nın kuma batması ve kalbinin volkanın içine düşmüş gibi korku içinde kalmasının Allah'ın yardımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kıyamete kadar hiçbir nesil "Ya Rabbi bizi Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi imtihan et" diye bir dua yapamayacağı için hiçbir nesil başka bir neslin yardım çeşidinden yardım bekleyemez. Allah yardım edecekse eğer seni yarattığı neslin gerektirdiği imtihan neyse o imtihana uygun bir yardımla yardım eder. Ve bunu da kulları belirleyemez. Kul zaten aciz, ne bilsin neyin yardım olarak gerektiğini. Bunu da Allah tayin buyurur. Celle Celaluhu. Kul komple din yaşar. Dinin şurası burası diye ayırmaz. Kabuğu özü diye ayırmaz. Cihattır, zikirdir, siyasettir, ticarettir diye ayırmaz. Medine'de Resulullah'tan intikal eden dini blok olarak alır. Razıyım Rabbimin şeriatından der. Allah imtihan takdir buyurur. Madem sen razısın, buyur şimdi imtihana denir. O imtihanda kul ve ümmet yorulmaya, rampalarda susamaya başlayınca o asrın gerektirdiği yardımı Allah lütfedip gönderir. Başka türlü yardımı anlayamayız. Dolayısıyla bize Bedir'e gelen melekler gibi meleklerin yardımını beklememiz yanlış. Yanlış. Yapayanlış yanlış hem de. Melekler eli kılıçlıydı. Gelse hangi, kimi kesecekler o kılıçla? İnternet kablolarını kesecekler. Ha tamam, o olur bak. Elektrik çarparsa onlar internet kablosunu keserken. Hayır, böyle bir şey olmaz kardeşim. Biz kimi göndereceğini, nasıl yardım edeceğini ilgilenmeyeceğimiz iş olarak görürüz. Yardımı hak edecek ümmet olup olmadığımıza bakarız biz. Belki Allah Çin'i gönderecek. Yılan yemiş adamlarla yardım edecek belki Allah. Bize ne? Bize ne ya? Bizim işimiz mi? Nasrullah, Allah'ın yardımı Allah'a izafe edilmiş bir şeydir. Ayrıntılarına girmeye hakkımız yok, edebimiz de uygun değildir zaten. Neyi nasıl yapacağını Allah tayin buyurur. Dün niye göndermedi? Önce edep dersi almalıyız biz. ne zaman göndereceğini sorduktan sonra yardım eden o niye olsun ki? Buradaki sıkıntı, bu ümmetin sıkıntısı, bu üçüncü maddenin idrak edilememesinden kaynaklanıyor. Nedir o? Allah Mekkeli müşriklere karşı Uhud'u kuşattık, affedersiniz, Medine'yi kuşattıklarında, Ahzab savaşında binlerce kişi gelip Medine'yi kuşattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hendek kazdılar. Hendeyi bu tarafa geçemiyorlar. Medine'de kıtlık baş gösterdi, açlık baş gösterdi, dışarıyla ilişkisi kesildi Medine'nin. Adamlar hazırlıklı gelmişler. Yani 2 saat nöbet tutmasan atlayacaklar bu tarafa, Medine'yi tarumar edecekler. Bunalmış ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya durmuş. Allah nasıl yardım etti? Bir fırtına çıktı. Fırtına, toz, duman, ashab-ı kiram tarafından toplayıp toz bulutlarını, müşriklerin çadırlarını vesairesini dağıttı fırtına. Kum torbası gibi oldular. Kaçıp canlarını zor kurtardılar. Allah orada öyle yardım etti. Şimdi Çanakkale'de öyle yardım etmedi ama. Öyle murad etmedi Allah-u Teala. Şimdi Allah'ın yardımını biz hep kum fırtınası olarak mı göreceğiz? Hayır. Allah'ın yardımını dilediği gibi, dilediği zaman, dilediği kullarına yaptığı bir yardım olarak göreceğiz. Nasıl dilerse. Umuyor ve diliyorum, yerlere kapanıp vücudumdaki hücre sayısının binlerce katınca Rabbime niyaz ediyorum ki bugün ümmeti Muhammed'i hiç kabul edip binlerce toplantı yapıp planlar yaparak

ümmetimi harap etmek isteyen şer güçlerin bu korkusu Allah'ın yardımıdır biiznillah. Bu korkuyla geberip gidecekler inşallah. Kesip kesip doğramakla bitiremeyeceklerini görünce psikiyatrik hasta olup geberip gidecekler bu korkularıyla. İnşallah. İnşallah. Zor mu Allah için bu? وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Böyle bir şey Allah için zor değil. Hiçbiri zor değil. Ama Allah'ın yardımı böyle olacak dediğim zaman dalalete düşmüş olurum. Neden? Allah'a yön göstermek haşa. Neyi nasıl yapacağını tevcih etmek kulun işi olur mu? Haddini bilmemiş kul olur o zaman. Yardımı kaybetme nedenidir bu zaten. Beklemek diye bir vazifesi var kulun. Bu beklemek de sıradan bir beklemek değil, hak ederek beklemek. Hak edilmiş bir bekleyiş sahibi olduğu zaman kul, mesele bitmiştir. Bugün, yarın, bir dahaki hafta, bir dahaki sene, dilediği zaman Allah yardım gönderecek, ümmeti Muhammed'i düzlüğe çıkaracaktır ve bu Kur'an meselesidir. Allah'ın yardımı kelimesini, İşte filanca gücün teknolojisinden dolayı, filanca medyanın negatif propagandasından dolayı Allah'ın yardımı meselesini hayali gören birisinin öğle namazını iman ederek kıldığını söylemesi çok zordur. Hangi namazı kılıyorsun sen? Namazı emredenle yardımı vaat eden aynı. Aynı Kur'an'ın konuları bunlar. Bu da üçüncü konumuzdur. Üçüncü hakikatimizdir. Üçüncü hakikatimiz bizi ortaya çıkarıyor ki Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık tarihini bugüne kadar getirerek Allah'ın kullarına nasıl yardım ettiğine dair sadece Kur'an'daki örneklere baktığımızda bile göğsümüz birinci kat semaya kadar gerilerek kabaracaktır Allah'ın izniyle. Ama yardımı eğer biz 3-5 sahnedeki ashab-ı kirama ait konularla sınırlı görürsek bir şey anlayamayız o zaman. Hep Bedir'e gidip Bedir'de nöbet tutmamız lazım. Bir gün Allah'ın yardımı gelir buraya da o meleklerle de biz de Çanakkale'ye gideriz diye beklemek lazım. Yardım türünü, zamanını ve kişisini Allah'a bırakmak lazım. İman bu zaten. Teslimiyet, yani Müslüman olmak Allah'ın önünde bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, saksıda esir edilmiş koca çınarı saksıdan çıkarmaya çalışıyorum. Bu çınar bu saksıda esir duruyor. Bu çınarı köklerinin biri birinci semada, öbürü ikinci semada duracak kadar büyük bir toprak parçasına diktiğin zaman Nasrullah ortaya çıkar. Allah yardımı diye bir yardımdan söz edilir. Öbür türlü işte filanca yerde hep de hikmet-i ilahi beyaz sakallı, yeşil cübbeli, uzun sarıklı ve sarığı arkadan sarkmış biri hep ne hikmetse yardım getirir. Film buna uygun oluyor tabi. Pala bıyıklı biri yardım niye getirsin? Bu saksıdan bu çınarı çıkarmamız gerekiyor. Saksıda durduğu sürece büyümüyor çünkü. Halbuki bu 7 kat semayı kuşatacak bir kavram olarak bizi daha gür, daha güçlü, daha dayanıklı, daha umut var ve beklerken avucuyla tutuyormuş gibi ciddi bekleyecek kıvamda tutmalıydı. Adem babamızdan bugüne kadar olan hayatı bize perspektif oluşturan Kur'an'ımız sayesinde görebilmeliydik.
Onun için

Diyorum ki İsmail'e de yazık oldu Mina'da kesilirken. Ateşlerin yakamadığı İbrahim'e de yazık ettik. Yazık ettik. Yanlış anladık. Eksik anladık. Kardeşlerim, üç başlık açmak zorundayız. Bu üç başlık, Allah'ın yardımının kargo seri numarasıdır. Hani mesaj geliyor ya, kargonuz var filan yerde, bu numarayla gidin isteyin, gidiyorsun, şu numarayı gösterin diyor, barkodu gösteriyorsun, ha bu paket sizin diyor. Barkod numarasını göstermedikçe de sizin burada kargonuz yok diyor. Kur'an'ımız üç hakikatle yardımdan söz ediyor. 60 küsur ayeti bunun için hatırlattım. Bu ayetlerin toplamında birincisi Allah'ın imanı tahakkuk etmiş kullarına yardım sözü vardır. Laiklik sendelemesi, eokrasi, leokrasi, teokrasi, demokrasi gibi isi takıları almış, ruh bozukluğu sıkıntıları, her türlü şirk bataklıkları, umutsuzluk çıkmazları gibi, imanın adı var kendi yok gibi bir sonuç doğuran sıkıntılar, içi doldurulmamış, tahakkuk ettirilmemiş iman iddialarından ortaya çıkar. Bu sebeple Allah'ın yardım vaadi iman eden mümin kullarınadır. Gafir suresinin 51. ayeti çok net bir şekilde, o bahsettiğimiz 60 küsur ayetten bir tanesidir. Ama o kadar net ki bu, Allah'ın yardımı müminlere aittir. Çok açık bunu söylüyor. Mümin kime diyor Allah? Canım, bunu hepimiz biliyoruz işte. Sendelememiş, sendelettirilmemiş iman sahiplerine diyor. Ayeti okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lenansuru rusulena. İnna lenansuru rusulena. Biz peygamberlerimize yardım ederiz elbette. Lenansuru. Ederiz, edeceğiz. Peygamberlerimize yardım edeceğiz. Ayet devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere de yardım edeceğiz. Ve bu yardım cennete girmeleri şeklinde mi gerçekleşecek sadece diye anlamayalım diye, فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادِ Hem dünya hayatında yardım edeceğiz, hem de her şeyin dirilip kıyamete çıktığı gün müminlere imanlarının karşılığı yardım edeceğiz. Gafir suresinin 51. ayeti kargonun barkod numarasını veriyor. 3 şifreli bir barkod numarası bu. Birincisi iman olacak. Rum suresinin 46. ayeti bu kavramı ileri taşıyor. Gafir suresinin 51. ayeti ne buyurmuştu? İnne le nansuru. Biz muhakkak yardım ederiz, edeceğiz. Müminlere yardım edeceğiz peygamberlerden sonra. Rum suresinin 46. ayeti bu yardım kelimesini Allah-u Teala'nın azametine
dikkat edeceğimiz bir kavram.

Onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti. Ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı, Medine'de olağanüstü hal ilan etti. Evlerde gece yarısında ümmetin kızlarının felaketi, helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim? Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim, İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını, dizileri izleten baba, gece yarısı Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta, senin ve benim evimi, ümmetin helakete, felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mini etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların babaannelerine, anneannelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı, ya siyah pardüselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl, senin evin nasıl olacak? Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber aleyhisselam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hazreti Muhammed aleyhisselam Medine'de olağanüstü hal ilan ettiği sana konuşuyor. Ey baba delikanlı, sana konuşuyor. Üniversite hocası, ilahiyatçı Hazreti Muhammed aleyhisselam sana konuşuyor. Ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim, ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler, anadan uryan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda Hazreti Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme. O erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer. Belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek. Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var, ızdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşınca kaybettik evimizi, yerimizi, yurdumuzu. İslam'ın kızlarını kaybettik, huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hazreti Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana, ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardüseyi, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, yandı yüreğim kavruldu, ümmetin perişan oldu, neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu, Kerbela kan ile doldu, Zeynep'in perişan oldu.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üzerinde yaşadığımız dünyanın Adem aleyhisselamın cennetten gönderildiği bir yer olduğunu biliyoruz. Adem aleyhisselamla beraber cennetten çıkmasının fiili sebebi olan iblisin de gönderildiğini biliyoruz. Adem aleyhisselam ve iblisin dünyaya geldiklerinde dünya bugünkü gibi ormanlı, dereli, okyanuslu, vadili, dağlı bir yerdi şüphesiz. Filan yerler çöl oldu, filan yerler orman oldu. Filan yerlerde şehirler kuruldu, filan yerlerde afetler oldu, seller oldu, Allah azap indirdi, Lut aleyhisselamın kavmi helak oldu vesaire. Dünya üzerinde coğrafyada ve dünya yaşantısında pek çok değişiklikler oldu. Ancak insanoğlunun imtihanı ve bu imtihana karşı iblisin kurduğu tuzaklar esasen hiç değişmeden devam etmektedir. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı dünyaya gönderdiğinde yarattığı cennet de aynıdır. İman şartı da o cennet için aynıdır. İblis de aynı iblistir. İblisin de taktiklerinde değişiklik yoktur. Allah'ın cennete girecek kullarında aradığı şartnamede de değişiklik yoktur. Adem aleyhisselam şu dünyada hangi imanla iman ettiyse ve cennete hangi şartlarla girecekse Muhammed aleyhissalatu vesselamın da davet ettiği iman o imandır. Furuat dediğimiz 3, 5, 10 meseledeki değişiklik cennetin şartnamelerindeki değişiklik değildir. İblisin de şimdi kullandığı internetle 4000 sene önce, 7000 sene önce kullandığı o zamanın interneti aynı şeydi. Şimdi sosyal medya kullanıyor. O zaman kabileciliği kullanıyordu. Şimdi mesaj çekiliyor. O zaman fiskos çektiriyordu. Dedikodu çektiriyordu. İpler onun elinde olması bakımından şu dünyanın oyununda bir değişiklik yoktur. Tezgah aynı tezgahtır. Pazarlamacı aynı pazarlamacıdır. Kardeşlerim, bunun içinde Kur'an ebedi bir kitaptır. Bunun için Kur'an'ımızın Bedir gazvesini anlattığı ayetlerini hazmedenler o gazvenin mücahitleri gibi bir ömür geçirebilirler. Bedir'i Medine'nin 150 kilometre yakınında bir kasabanın adı zannedip kalanlar hep Ebu Süfyan'ın ordularına perişan olurlar. Bedir'i kavrayabilenler Kur'an'ın anlattığı şekilde, Uhud'u kavrayabilenler,
Hendek'i, Ahzab'ı kavrayabilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının anladığını anlarlar. Böylece onlarla beraber olmak, ashab-ı kiramla beraber olmak yoluna girmiş olurlar. Kur'an tek bir ayeti dahi o zamandı, şimdi kalktı tedavülden ayet değildir. O gün inmiştir, bugün inmesi gerekendir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresini, Yakub'un çocukları arasındaki bir macera olarak anlayanlar, bundan çizgi film yapıp çocuklarını teselli etmek için bunu öğrenenler, Kur'an'ın bir suresinden ve o suredeki yüzlerce ayrıntıdan uzak bir Müslümanlık yaşarlar. 1/114 oranında eksik bir Müslümanlıktır o. Çünkü Kur'an bütününe iman edildiğinde iman edilmiş kitap olur. Bugün Kur'an-ı Azimuşşan'ın anlaşılması ne kadar gerekliyse, bu gereklilik oranı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anladığı oran kadardır. Bu nedenle kardeşlerim, bugün dünyada iblisin oyunları açısından aletler değişmiş, mantık değişmemiştir diyoruz. Bunu da Kur'an'ımızın herhangi bir satırındaki bir meseleyi bugüne uyarlayarak ispat edelim istiyoruz. Burada bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin ve en yakın iki sahabisi olan Ebu Bekir ve kızı Aişe radıyallahu anhumanın içinde bulunduğu büyük bir hadiseyi bugüne taşıyarak Müslümanlığımızı o kalitede bugün yaşayabilmek için bu

olayı anlamamız gerekir diyoruz. İfk olayı Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde Allahu Teala'nın 11 ve 20. ayetlerde zikrettiği ifk olayı. Bu olayı konuşacağız. Bir satır olarak nedir ifk olayı? Onu hatırlayalım. Münafıkların başını çektiği ama bazı Müslümanların da içine katıldığı iftira olayı. İftiraya konu olan Ebu Bekir'in kızı rahmeten lil alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin anası Aişe radıyallahu anha. İftira da bir kadına yapılabilecek en büyük iftira. İffeti, namusu ile ilgili iftira. Göz göre göre, herkesin gözü önünde bir dedikodu fırtınasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerinin sökülmeye çalışıldığı büyük bir fitne. Kur'an'ımız buna ifk adını veriyor. Uydurma, sahte, iftira demek. İfk. Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan bölüm baştan sona bu olayı teferruatıyla anlatmıyor, sonuçlarıyla önümüze koyuyor. Bu olaya bu iki dersimizde temas edeceğiz. Ancak tekrar baştaki sözlerime dönüyorum. Kur'an bugünün de kitabıdır. Çünkü bugün de Kur'an'a iman edenler cennete girecekler inşallah. Kur'an'ın her ayeti, istisnası yok, her ayeti dün Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ne kadar ilgilendiriyorduysa bugün filanca Müslümanı da o kadar ilgilendiriyordur. Bu ifk olayı Aişe radıyallahu anha'nın üzerinden ceryan etmiş bir olay. Aişe bu dünyadan Rabbine gideli neredeyse 1400 sene oldu. Aişe yok. Operasyonu gerçekleştiren Abdullah İbni Übey İbni Selül de yok. Bu olay tarihin içinde kayboldu gitti belki. Ama o olayı tezgahlayan iblisin planı ve iblise maşa olacak diniyetteki insan sayısı hala dünyada mevcut.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince

Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş.

Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle Merhat'tan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa Merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizde bir teyakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. 3000 kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100 bin kişilik

orduyla bizi bekliyor. Onlar 3000 kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim. 100.000 kişilik ordunun karşısına 3000 kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki, ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak. Köle olan Zeyd bin Harise. Amcası babası onu almaya gelince, amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar der ki kardeşler, biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandanlarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi 1000 küsur kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de minberde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes ibn Malik radıyallahu anh قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler, 100.000 kişilik küffarın karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı. Zeyd bin Harise aldı. Akadar rayete Zeydun feusibe. Fakat Zeyd şehit oldu. Zeyd'im yere düştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun feusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz sonra feusibe. Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Sümme akadar rayete Abdullah ibn Ravaha fe usibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Revaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah, senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik, susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık, mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Revaha,
3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam fausibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. Ve inne aynay Rasulillah letezrifan. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mute'de küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha teslim aldı. Abdullah bin Revaha şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde ağlıyorlar. O Mute'yi seyrediyorlar. Mute'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber Aleyhisselatu Vesselam o an Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki "Summa akhadaha Halid ibn el-Velid min İmratin fafutihala." Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki "Thumme akadaha Halid ibnul Velid." Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede, sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: "Bana görev vermemiştin ya Resulallah. Onları kumandan yapmıştın. Bana ne?" demedi. Canını ortaya attı. Meydan yerine çıktı. "Bu sancak çiğnenmesin." dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi. Sancağı eline aldı. Ön tarafa geçti. Sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtarı şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsine aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker. Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeytlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftümüyüm,
ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalırken, ümmeti dağılırken, ben buradayım ya Resulallah, ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun?

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın, ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki, اِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz, her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak, o zaman sen Halid olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ. Namaz kılarsak, namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz.
namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek, Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa, Mu'tede olduğu gibi Halitler Allah yolunu açarken

0: 3000 kişiyle 100.000 kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti karşılayacak. Önce camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra Halidler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönet uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke le'ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma, onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah, anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak, çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek, biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ma entuma bi akva minni, siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. Çölde taşlar.

kadar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amillerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran, ahirete gitmesine 2 yıl kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından, ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem Peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağıran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, onlar tevazuyla alakalı ayeti kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidine asmadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah Azze ve Celle ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır, şöyle olmaz. Siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın Bedir'e yürüyüşünü anlatamazsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamadan eğer peygamberi anlatırsan sen ekranlarda 10 binlere 100 binlere konuşabilirsin ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz. O toplumdan Ali bin Ebi Talib, oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle. Roma'ya da yazacağız. Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya. Buraya yazınca ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin Allah Azze ve Celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin.
senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Ve taavenu alel birri ve takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuş, emri talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban, oğlunun, kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hattada şu kadar para verdin. Yazdılar, aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır, öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki, arabanı al, çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen, gücümüz ne kadara yetiyorsa, mahalledeki yetim çocukları al, onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki, bizim de babamız olsaydı, babamız da bizi alırdı, Arefe günü biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir Arefe günü kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek, ve taavenu alel birri ve takva, o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sahabeye bak radıyallahu anh, nereden gittiler? 3 akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi, Nusaybin'de omuz omuza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu, onun eşi, odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor, eşinin şehadet haberini getiriyorlar Nusaybin'den. Sabah olunca oğlunu anlatacak babasının şehadetini, tabut gelmiş. Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum, babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, hani Kur'an-ı Hakim'in ayetleri var. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِدْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ. O yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi, onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır 1000 yıldır. O bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Bu ayeti okurlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette yemin ediyorlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar.

Salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa, Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana dair müjdesi var. Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle, sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın, Kudüs'e bakacaksın, dağlardan Vatikan'a bakacaksın, Berlin'e, Paris'e bakacaksın. Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e, sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arefesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.

0: bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçinde bizim de bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü, hangi yörüngede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bize göre gündem Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, paradan ve benzeri politik, siyasi, coğrafi içerikli kavramlardan yürüyor. Yer yer işte İslam alemi, Müslümanlar, Müslümanlıktan da dünya üzerinde siyaset belirlerken konuşuyoruz. Çok belki yaygın olmamakla beraber ya da yaygın olmadığını umut ederek bir hakikati da sık sık gündeme getiriyoruz. İslam artık ayağa kalkamaz. Bundan sonra dünya düzeni Avrupalıların, Amerikalıların istediği şekilde olur. İslam'ın politika olarak dünya hakimiyetini tekrar konuşmanın gereği yok. Şükrümüzü bilelim, haccımızı yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz, camilerimizi kapatan yok da dediğimiz olabiliyor. Maazallah diyen oluyor. Burada sanki biz Allah'ın kitabını onun emrettiği gibi yaşadık. Sanki biz Müslümanlığımızın hakkını verdik de şu dönen dünyada Müslüman olarak bizim hakkımız verilmedi gibi bir itiraz varsa zihinlerimizde, bunun yersiz olduğunu bilmemiz gerekir. Böyle bir hakkımız, yani İslam'ın yaşayanları olduğumuz halde, %100 içini doldurduğumuz halde zulüm görüyoruz biz. Ashab-ı kiram gibi Müslümanlık yaşıyorduk da başımıza bunlar nereden geldi gibi algılıyorsak bu yanlıştır. Böyle bir hakkaniyetlik söz konusu değildir. Ama kardeşlerim, bugün bir örneği üzerinden dinimizi ne kadar yaşadığımızı ele almak istiyorum. İnşallah ıslah etmek, daha iyisine koşmak için Rabbim bunu bana da size de bütün mümin kardeşlerime vesile kılar. Böyle umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Ben bir Müslüman olarak, kendimden örnek vereyim, kimse alınmasın. Ben bir Müslüman olarak filan konudaki bir emri Kur'an'dan öğrenirken nedir bu emir? Mesela kurban kesmek emri. Kurban kes diye emrediyor Allah-u Teala. Veyahut da annene babana itaat et diyor. Çok ince bir çizgide bir soru soruyorum kardeşlerim. Kendime soruyorum. Siz de kendinize sorunuz. Kur'an'ımızın bir kere bir sözü söylemesi ile 5 kere söylemesi arasında benim iman etmem, onu doğrulamam ve uygulamam arasında etki farkı yapıyor mu, yapmıyor mu? Soruyu tekrar sorayım, müphem kalmasın. Allah-u Teala anamızın babamızın bizden uf sözünü bile duymamasını emrediyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Of bile demeyeceksiniz onlara diyor. Bu
İsra suresinde bir ayettir. Bir kere geçiyor Kur'an'da. Ben Kur'an'a iman etmiş bir mümin olarak bunu İsra suresinde bir kere duydum. Bende bir etki yaptı bu. Bu etkiyi ölçelim. Yani ben anama babama of demem. Niye demem? Allah bunu demeyin dedi. Bu başka surelerde de 3 defa 5 defa geçseydi, ben bunu uygularken ya ısrarla Kur'an emrediyor bunu diye farklı mı hissedecektim acaba? Mesela namaz dinin direğidir. Kur'an'da onlarca ayet var. Namazı emrediyor. Bu tek bir ayet olsaydı namaz gevşeyecek miydi bende? Bu soruyu derleyip toparlayıp düğümleyerek şimdi sorayım. Kur'an'ın bir ayeti yetiyor mu bana? Soru bu. Örneklerden yola çıkıp sonucu sordum. Bir kere Allah'ın açık

bir şekilde bir şeyi emir buyurması yetiyor mu? Bu sorum. Yahut da bunun B fıkrasını soralım. Rabbimin Kur'an'daki bir emri kaçıncı seferde kulağımdan beynime giriyor? 10 kere söylemesi gerekiyor mu Kur'an'ın bunu? Cuma hutbesinde veya bir yerde bir ayeti Allah buyuruyor ki diye dinleyince ben, vicdanım, mümin kimliğim, mümin kalbimi sahip olarak tutan bedenim hareketleniyor mu? Bu iki sorunun ortak paydası şudur. Ben Kur'an'dan ne kadar etkileniyorum? Ya bir ayeti kaç kere dinlemem gerekiyor bana etki etmesi için diye sorayım. Ya da bir emrin, bir yasağın Kur'an'da kaç defa geçmesi gerekiyor? Faiz ayeti, faizi yasak eden ayet, Kur'an'da bir yerde geçiyor diyelim. Bu gizli bir şekilde bir kere geçiyor bu Kur'an'da. Bir kere dedi Allah faiz almayın diye bir gevşeklik nedeni oluyor mu? Çok felsefik bir konu konuşmadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama nefse ağır gelen bir şey soruyorum. Benim nefsime de ağır geliyor. Allah-u Teala'nın bir ayeti iman etmek bakımından bütün ayetleriyle aynı. Çünkü Kur'an'ımızın herhangi bir ayetini ikinci sınıf ayet olarak görmüyoruz biz. Fatiha'nın birinci ayetinden minel cinneti ve nase kadar olan bütün ayetleri Allah'ın ayetidir. %100 aynı hükmü, aynı inceliği taşıyor. Pratikte de böyle mi bizim hayatımızda? Mesela herhangi bir konuda bir makale okuyorum. O makalede bakıyorum ki makaleyi yazan adam Allah Kur'an'da buyuruyor ki diye 20 tane ayet dizmiş. Ben ürperiyorum. Sonra başka bir konuda bakıyorum ki bir ayet varmış Kur'an'da. Gerisi hadismiş ya da alimlerin tefsiriymiş. Bir ayettir diye şeytan becerip benim alakamı ve teslimiyetimi depreştiriyor mu? İmanımızla ilgili, pratik Müslümanlığımızla ilgili çok önemli bir test malzemesi. Şüphesiz tek test, tek imtihan bunun üzerinden değil. Ama bugün dünya üzerinde Müslümanın nerede durduğunu, bu yörüngemizin ne olduğunu ispat eden, belgeleyen bir ayrıntı bu arkadaşlar. Şimdi bu hususu, yani Kur'an'ın bir ayeti beni ne kadar ayağa kaldırıyor? Bu ayeti dinledikten sonra uykum ne kadar kaçıyor? Bunu kendi kendimize Rabbimizin huzurunda bir muhasebeye tabi tutulmadan, yani hesap gününe gitmeden önce kendimizi hesap edeceğimiz bir pratik olarak Şura suresinin 13. ayetinin ilk bölümünü, tamamı uzun ayetin ilk bölümünü beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bu ayetten hayatımız ne kadar etkileniyor ona bakacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhaynâ ileyke ve ma vassaynâ bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akîmud-dîne
وَلَا

تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. شورى suresinin, daha doğru okuyayım, Eş-Şura suresinin 13. ayeti kardeşlerim. Kur'an belli, kitabımız, kitabım, imanım, şeriatım, hayatım, Kur'an'ım. Sure Eş-Şura suresi, ayet 13. ayet. Nasih değil, mensuh değil, İsrailoğullarını anlatmıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve siz diyerek bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Şer'a lekum, şer'a lekum, size Allah kanun koydu, kanun koydu diye başlıyor ayet. Ayet bana hitap ediyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, amentu billah ve melaiketihi ve kütübihi diyen, kitap diye bir şeye iman eden mümine hitap ediyor. Şer'a lekum, size şeriat koydu Allah, minet dini, din konusunda. Şimdi ayete bakalım ne diyor ve biz bu ayeti bir kere duymak, Kur'an'da bir kere zikredilmesi bakımından bile ele alınca ne hale geleceğiz? Kaldı ki bu ayeti başka manalarda destekleyen veya benzer manada destekleyen Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Şer'a lekum mined dini, Allah size kanun olarak bir din getirdi, dininiz getirildi. Mâ vassâ bihi Nuhan, bu Nuh peygambere de Allah'ın vasiyet ettiği şeydir. Bir, Nuh. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ, sana indirdiğimiz Kur'an'ın özü de budur. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ, İbrahim'e de bunu vasiyet ettik. وَمُوسَى, Musa'ya da bunu vasiyet ettik. وَعِيْسَى, İsa'ya da vasiyet ettik. Bitmedi ayet. Anlaşılsın diye kelime kelime içiriyorum. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ, size din olarak bir şeriat getirdik biz. Kanun, şeriat kanun demek. مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا, bunu Nuh'a da vasiyet etmiştik biz. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ, ey Muhammed, sana da indirdiğimiz vahiy budur. Yani Nuh'a ne dediysek sana da onu diyoruz. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ, İbrahim'e vasiyetimiz de budur. Allah neyi vasiyet eder? Emir demek. Allah'ın vasiyeti çocuğun babadan aldığı vasiyet değil. Allah emretmek için. Ya yani emirdir Allah'ın vasiyeti. وَمَا وَصَّيْنَا بِإِبْرَاهِيمَ, İbrahim'e vasiyetimiz de budur. وَمُوسَى وَعِيْسَى, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyetimiz budur. Duralım şimdi. Nuh, Muhammed Aleyhisselam, İbrahim, Musa ve İsa, 5 isim. Bunların 5'ine vasiyetimiz, size indirdiğimiz dindir. Şer'a lekum mined dini, size indirdiğimiz dindir. Bu 5 isim hangi isimdir? Ulul azm peygamberlerin ismidir. 124 bin peygamberin, rakam böyle olduğu söylenir, İçinden 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı büyük peygamberlerdir. Bu 25 peygamberden 5'ini de Allah ulul azm, en büyük peygamberler olarak öne çıkarmıştır. Kim bunlar? Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı rivayetler var. Ben büyüklük sıralamasını en sona bırakarak zikretmeye çalıştım bunları. Ama Kur'an bunları Nuh, Muhammed aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam olarak bu Şura suresinin 13. ayetinde zikrediyor. Yorulacak bir şey yok.
Beyin jimnastiği de yapmıyoruz. Kur'an ayeti okuyoruz. Şimdi kardeşler, duruyoruz burada ama frene basmadan duruyoruz. Zihnimize bir ufuk açıyoruz. Ayet, Şura suresinin 13. ayeti ne diyor? Size din koyduk biz diyor. Din koyduk. Bu dini daha önce Nuh'a da koyduk, verdik. İbrahim'e de verdik, Musa'ya da verdik, İsa'ya da. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzüne peygamber olarak gönderdiği en büyük peygamberlerden en aşağıya kadar temel dini aynı koymuş demek ki. Size ne koyduysak din olarak, hangi kanunu koyduysak, İbrahim, Musa, İsa, Nuh, onlara da onu koyduk. Muhammed Aleyhisselam'ınkini okuyorsunuz zaten Kur'an'dan. Neymiş din kardeşler? Cümle bit, ayet bitmedi çünkü. Ayet devam ediyor. Din neymiş? En akimuddine. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dindar olacaksınız değil, dini ayağa kaldıracaksınız. Namaza ikamet yapıyoruz. Oturan namaz kılıcı Müslümanlara, oturanlara kalkın namaz başlıyor diyoruz. En akimu dine, dini ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi. Ve la tetefarraku fih, din konusunda fırkalaşmayacaksınız. Burada kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayeti çok net bir şey koyuyor. Bugün dikkatimizden kaçan, Kur'an'da bir ayette geçtiği için bu sanki gözümüzden kaçan bir şey. İslam ayağa kaldırılacak bir dindir ve Allah'ın 5 ulul azm peygamberden, dolayısıyla bütün semavi dinlerini kendisine emanet ettiği peygamberlerinden istediği şey dini yaşamak ve dinde fırkalaşmamaktır. Çünkü Nuh'a, Muhammed Aleyhisselam'a ve İbrahim Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a emrettik dediği şey, vasiyetimiz dediği şey, en akimuddin, dini ayağa kaldırın. Ve la tetefarraku fih, dinde fırkalaşmayın. Şura suresinin 13. ayet. Topluca baktığımız zaman, siz mealden tekrar bakınız. Allah size din koymuştur. Daha önce Nuh'a vasiyet ettiğimiz, şimdi Muhammed Aleyhisselam'a da emrettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz din budur. İki nokta üst üste. Dini ayağa kaldıracaksınız. Yani din hayat yapınız olacak sizin ve dinde fırkalaşmayacaksınız. O zaman kardeşlerim, biz bu dönen dünya başımızı çeviriyor. Müslümanız. Allah'ın mülkünde niye biz eziliyoruz sorusunda bir sürü de hac ettiğimiz halde, namaz kıldığımız halde, gece zikrine kalktığımız halde Müslüman. Ama Müslümanlığı Allah sadece Müslümanlığı senin yaşaman olarak değil, aynı zamanda yaşatman, hayatın oksijeni haline getirmen olarak istiyor. En akimuddin. Dini ayağa kaldırın, ikame edin. Bir de وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪ي, dinde tartışmayacaksınız. Dinde fırkalaşmayacaksınız. Bölünmeyeceksiniz. Şimdi kardeşlerim, bu vakıf veya filanca dernek bir senetle, bir tüzükle kuruluyor. Yapacağı işleri sayıyor. 1. Müslüman gençlik yetiştirmek. 2. Zekat dağıtmak. 3.
Filistin'e yardım göndermek. 4

toplu cuma namazlarına gitmek. 5. Okullara din dersi takviyesi yapmak. 6. Hacca gitmeyenleri hac etmek. 7. Evlileri mutlu etmek, bekarları evlendirmek. 8, 9, 25. Elhamdülillah. Medine'de İslam devleti kuruyor Musab ya. Şükürler. Allah razı olsun. Halbuki Allah'ın ulul azim peygamberler başta olmak üzere istediği şey şu altta siyah olan içerisine alınan şeydir. Ve la teteferraku. Derneğin tüzüğünde müminleri, dindarları parçalamama maddesi olması gerekiyor. Kaç öğrenciye burs verdiğin birinci maddesi. İkinci maddesi وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Kaç öğrenci sana geldiğinden beri ben ümmeti Muhammed'denim diyor. Kaçı da senden oldu. Senin verdiğin burslar ümmeti Muhammed'in hacmini mi kapattı, büyüttü, genişletti, küfrü ürküttü, senin cemaatini, grubunu mu büyüttü? An akimud din ve la teteferraku fi ve la teteferraku fi. Vakıf, dernek, adı ne olursa olsun, cemaat, grup, İsim vermek gerekmiyor. Allah'ın ulul azm peygamberler başta olmak üzere müminlerden beklediği şey şer'a lekum mined-din, size din olarak getirdiğimiz şey dediği Allah'ın şer'a lekum mined-din, İslam, en akimud-din, dini ayağa kaldırmak ve la teteferraku fi, parçalanmamaktır. Bunun için senin Birleşik Müslümanlar Derneği diye kurduğun dernek kaç Müslümanı böldü attı, onu bir hesapla bakalım. Sen vahdetten bahsettikçe bölüyor musun acaba? Sen mezhebini güçlendirirken, tarikatını güçlendirirken, vakfını, derneğini güçlendirirken en akimuddin oluyordur belki, ama senin gözünde ve la teteferraku fi ne oldu? Dolayısıyla kardeşlerim, şer'a lekum mined-din, Allah'ın şeriat dediği şey, din dediği şey ta Nuh aleyhisselam'dan itibaren, sonra da Muhammed aleyhisselama okunmuş vahiy, Cebrail'in getirdiği vahiy, İbrahim'e vasiyet olarak Allah'ın bahsettiği şey, Musa'ya, İsa'ya aleyhisselam cemiyen emrettiği şey en akimuddin, dini ayağa kaldırın. وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ. Parçalanmayacaksınız dinde. Elbette bu ayeti indiği zaman şeytan sağdı. Bu ayeti şeytan dinledi. O yüzden sen bölmüyorsun ki, senin varlığın, birleşmenin çimentosu zaten diye oyaladı herkesi. Ama çalışmandan 30 sene sonra ümmetin birikimi ve senin birikimin diye bir envanter istendiğinde, ümmetin birikimi hala ilk rakamlarda, senin kopardıklarınla belki düştü ama senin envanterin dosyalara sığmıyor. Ve la teteferraku fi. Bu kardeşlerim En'am suresinin 159. ayetiyle bir ayrıntısı daha karşımıza çıkıyor bunun. En'am suresinin 159. ayeti. Ne konuşuyoruz biz burada? Biz müminler, Müslümanlar olarak hangi yörüngedeyiz? Dünya dönüyor ama ben bir yerde bağlı mı dönüyorum? Dünya ile beraber mi dönüyorum? Allah'ın yardımı niye benimle beraber değil? Veya yardım geliyor da böyle mi bu işin doğası? Muhasebe yapıyoruz. Bu dünya nasıl dönüyor derslerimiz bizim bir muhasebe dersidir. Kendimize gelme dersleridir inşallah. Belki düzeltmeyi Allah bizim elimizde mukadder buyurmamıştır. Ama bu ayeti de bu mantıkla kürsülerden duymak istiyoruz. Biz dediği zaman bir Müslüman bununla ümmetini mi kastediyor? Mezhebini, tarikatını, ülkesini, partisini, vakfını mı kastediyor?

de bize göre en güzeli söylüyoruz ama melekler duyduklarının kalpte ne kadar orijinalinin bulunduğunu bakarak yazıyorlar hep. Biz kendimizi aldatabiliriz, melekleri aldatamayız. El-En'am suresinin 159. ayetine şimdi bakalım kardeşler. Bu Şura suresinin 13. ayeti neydi? Allah'ın dini budur. Ayağa kaldıracaksınız dini. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde fırkalaşmayacaksınız. Müslümanım diyeceksin, stop. Kimlerdensin sorusuna, ne demek kimler? Müslümanlardan işte. Ya tamam, kime bağlısın diye sorulduğunda, dilin kurusaydı da bu soruyu sormayacaktın. Muhammed Aleyhisselam'a bağlıyım. Anladık ama kimlerdensin? Ensardan olmam mümkün değil, Medine'de yaşamıyorum. Evs ve Hazreç'ten de değilim, Kureyş'te değilim. Türkiye'de Resulullah'ın ümmetindenim elhamdülillah. Bunu söylerken de sanki Resulullah sağ aleyhissalatü vesselam ve elini öpüyorsun gibi haz duyuyor musun, onu söyle bana sen. El edebiyat için mevlüt okurken, ağıt okurken veyahut da şiir okurken değil. Kimlerdensin? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Ya anladık da mezhebin hangisi? Resulullah'ın mezhebindenim. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Hanife'nin de medresesinde duruyorum. Demeliydik. Bunu söylerken de gözümüz yaşarmalıydı. Hangi gruba bağlısın sorulduğunda da bu sorudan haya etmeliydik. Haya etmeliydik. Böyle bir soru bana sorulduğuna göre benim imanımdan şüphe ettiler herhalde demeliydik.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Belki sizinle bir dert paylaşımı olarak dersimizin dipnotu şeklinde dinleyin bunu. Bir kere karşılaştığım bir sorudur bu. Çok güzel ayet tefsir ediyorsun. Ya maşallah bu sireti çok güzel anlatıyorsun. Allah razı olsun. Dua edin diyorum. Nereye bağlısın? Nereye bağlısın? Ya derste dinledin değil mi? Hadis okudum. İşte oraya bağlayayım. Anladık. Kimlere bağlısın? Hangi dersin? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Resulullah'la bağımı konuştuklarımdan çözmüş. Alt bağımı istiyor ve onu söylemedikçe de selamına devam etmiyor adam. Ümmeti Muhammed'denim diyorum. Peygamber aleyhisselamın medresesinin milyonuncu köpeği olmaya çalışıyorum diyorum. Tatmin olmuyor. İntisabın nereye diyor. Ne demek intisabım nereye? Resulullah'a intisaplıyım. Kabul buyurursa beni. Yetmiyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Resulullah'a bağlayayım dedim, yetmedi. Filanca ekolden, filanca cemaattenim desem, onlar güçlü, doğru. Onlar çok güçlü bir cemaat. Onlar hem öğrenci konusunda hızlılar, güzel. Rahatlayacak. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Din ayağa kalkmış ama dinin alt kademesinde olduğu söylenen cemaatler, mezhepler dinden daha güçlü. Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hatıram beni bu dersi yapmaya sevk eden belki de ilk üç hissiyatımdan birisidir. Bir gün Mahmut Sarıca isimli, Allah rahmet eylesin, bir kurra hoca efendiyle Medine-i Münevvere'de, o umreye gelmişti, ben de onu Medine-i Münevvere'ye götürmüştüm. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'nın hemen arkasında Ashab-ı Suffa'nın yeri diye bilinen, işte 40-50 metrekare ne kadarsa bir yer var. Orada beraber Kur'an okuduk. Kur'an'dan sonra da işte bir iki hatıra konuştuk aramızda diyelim. Türkiye'den gelen başka hacılardan biri beni kıyafetimden, onu da sakalından, takkesinden süzdü. Siz dedi Arap mısınız dedi. Yok dedik. Biz Türkiye'liyiz. Ha, Türkçe sordum, doğru dedi. Yani hem Türkçe soruyor bize hem de Arap mısın diyor. Dedi ki size bir soru soracağım, hoca mısınız dedi. Ben dedim bu hoca efendidir dedim. Dedi ki adam, diyorlar ki bize, bizim grup başkanı, bu Harem-i Şerif'teki, yani Ravza-i Mutahhara'daki imam Vahabidir. Namazlarınızı iade edin. Olmaz burada namaz. Diyorlar. Ne dersin? Dedi. Hoca efendi yaşlı bir zattı, Karadenizli. Eliyle işaret etti böyle, çek buradan der gibi. Adam da falan, bu ters bir hoca dedi, gitti. Dedim hocam, adamı cevap verseydiniz dedim. Burası uygun bir yer değil. Ben ona başka yerde sorsa cevap veririm dedi. Baktım çok gergin. Dedi ki 1965 yılında hocamla biz hacca geldik dedi. 1965 yani bir önceki asra ait bir hatıra bu. Aşık Kutlu onun hocası. Babamın da hocası. Onun da hocası. Türkiye'de kıraat ilminin ilk insanlarından biri. Allah ona rahmet eylesin. Bu Cumhuriyet döneminin Kur'an'ı ayakta tutan isimlerinden biri. İnşallah işi vaktinden çok olanlar dizisinde ona ait bir ders yapmak da istiyorum. Biz dedi hacca geldik dedi. Biz yine Ravza-i Mutahhara'nın dibinde otururken Yine bir Türkiye'li biri geldi, böyle soru sordu Hoca Efendi'ye dedi. Biz de talebe olduğumuz için, genç talebeler olarak sessiz sedasız Hoca Efendi'yi dinliyoruz dedi. Hoca Efendi, ben elhamdülillah müşerref oldum onu tanımakla, yeryüzünde dolaşan insan kılıklı bir melekti. Nazik, medeni bir insan. Ona gelmiş demiş ki 1965'te, Hoca Efendi burada namazlar olmuyormuş, İade edeceğiz namazları, değil mi demiş. Hoca Efendi'nin وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ ayetini nasıl anladığına bakın. Demiş ki efendi otur. Kıyamete kadar kalacak bir dinin namaz gibi mühim bir ibadeti artık Resulullah'ın kabrinin yanında da olmuyorsa İslam kalktı demektir demiş. Sen ne biçim Müslümansın? Burada sesimizi duyuyor Resulullah ve sen onun yanında namazlarımız olmuyor artık diyorsun. Eğer Ravza-i Mutahhara'da da namaz olmuyorsa namaz kalktı dünyadan, din de kalktı demektir demiş. Hoca Efendi yıllar sonra, belki bundan 30 sene sonra da bu adam aynı soruyu gelip sorunca beynine sıçramış kanı ve işte çek git diye adama işaret etti. En akimu dine ve la tetefarraku fi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında birbirimizi namazı olmamakla itham ettiğimiz bir dünyada Yahudi'ye karşı zafer istiyoruz Allah'tan. Vahabiliği müdafaa edecek halimiz yok. Ben hiçbir şeyi müdafaa etmiyorum da Vahabiliği niye müdafaa edeyim? Vahabilik diye bir din mi var? Ama وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ, sakın parçalanmayasınız diyen Allah'ın bu emrini, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ, sizin şeriatınız böyle bir şeriattır, parçalanmadan ayakta duran bir şeriattır. Parçalandığı zaman kim olursan ol Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. Dini yaşadın, şeriatını yaşadın, kabul etmiyor demektir. Şimdi bütün buna rağmen kardeşlerim, şu Şura suresinin 13. ayetinin yorumunu El-En'am suresinin 159. ayetinde dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine farraku dinahum ve kanu şi'a leste minhum fi şey innema emruhum ilallah sümme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sadakallahul azim. Dinlerinde fırkalaşanlar ve

kendilerine göre dine şekil verenler. Leste minhum fi şey. Ey peygamber, sen onları yok say. İnnemâ emruhum ilallah. Onların hesabı Allah'a kaldı. Sümme yünebbihum bimâ kânû yef'alûn. Sonra Allah onlara yaptıklarının ne olduğunu haber verecektir. Ayet El-En'am suresi sanki Şura suresinin 13. ayetinin tefsiri gibi bir şey. Şimdi kardeşlerim, bu Hanefi mezhebinin Şafii mezhebinin Maliki mezhebini, Maliki mezhebinin Hanbeli mezhebini reddetmesi midir? Hayır. Bu mezheplerin başları, asılları hiçbir zaman birbirlerini ikinci sınıf Müslüman görmemişlerdir. Aynı okulun A, B, C, D diye sınıfının talebeleri olmuşlardır. Okul diploması aynı. 30 kişilik bir sınıfa A sınıfı denmiş, 20 kişilik bir sınıfa B dönemi denmiş, öbür 20 kişilik sınıfa C sınıfı denmiş. Sonuçta verdikleri diploma aynı olmuş. Şimdi cahil cüelanın eline düşüp Şafii'nin arkasında namazım olur mu diyordur. Onlar kendi arkalarında böyle bir şey demediler. Çünkü kendilerini din olarak görmediler. Dinin talebeleri olarak gördüler. Bize de bizim dinimizdensiniz demediler. Hep müminiz dediler. Hiç kimse Ebu Hanife'yi ve ondan sonra onun çocukları durumunda olan fukahayı, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'yi, İmam Maturidi'yi bu fitnesine alet etmesin. Maturidilik ve Eş'arilik Abbasi saraylarında türemiş fitne fesada karşı hareketlenmenin adıdır. Camideki Müslümanları grup grup bölmenin adı değildir. Saz çalan, serseri Bağdat sokaklarını işgal etmiş fitneci fesatçılara karşı Eş'arilik çıkmıştır. Orijinal Müslümanlık manasında, ashab-ı kiramı daha iyi anlama manasında, dinlerini fırkalaştırarak yaşayanlar leste minhum fi şey. Sen onlarla ilgilenme, seninle ilgisi yok onların. Leste minhum fi şey. Bir hesabın yok senin onlarla diyen Allah'tır Celle Celaluhu. Kardeşlerim, buradan çok tatlı iki sonuca çıkıyoruz. Birincisi, Allah'ın bütün peygamberlere emri dini ayağa kaldırmak ve parçalanmamaktır. O zaman bizim Müslüman olarak, fert olarak, bir dernek olarak, bir vakıf olarak benim vazifem dinimi yaşamak ve parçalanmamaya yönelik yatırım yapmaktır. Benim 10 yıllık, 20 yıllık vakıf çalışmam parçalanmayı milyonda bir oranında bile artırdıysa ben bütün peygamberlere verilmiş talimat çizgisinde değilim demektir. Edebiyat yaparak herhangi bir şekilde melekleri kandıramayız. Kardeşlerim, Bukhari'nin ve diğer pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle beraber düşünmek istiyorum. Düşünmek diyorum. Bu konuyla ilgisi yok direkt. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmak, ehli sünnet vel cemaat olmak peygamberin ağzından ne demektir? Yörüngemiz nerede olmalıydı bizim? Ümmeti Muhammed olarak tek ümmet, parçalanmamış bir ümmet olmak ne demekti? Kabe'yi döndüğümüz, tavaf ettiğimiz haleti ruhiyemiz hep yüreğimizde canlı olmalı idi cümlesini nasıl yorumlayacağımızı Bukhari'nin 5060. hadisi şerifi, Bukhari'de 3-4 yerde, 3 yerde geçiyor. Diğer hadis kitaplarında var. Özellikle Bukhari oldu mu yeterli bizim için elhamdülillah. Bukhari'nin 5060. hadisi şerifini Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın gençlerinden hadisi şerif rivayet ediyor. Cümleyi gayet dikkatli dinleyelim hadisi şerifi. Zira yanlış anlaşılırsa
maazallah hakkıma girersiniz, Peygamber aleyhisselamı yanlış anlamış olursunuz. İkra'ul Kur'ane me telefet kulubukum fe izahteleftum fekumu anhu fekumu anhu. Kalbinizde tartışma oluşuncaya kadar Kur'an okuyun. Kalbinizde, yani zihninizde okuduğunuz ayetlerden farklı parazit şeyler çıkınca fakumu anhu, bırakın daha Kur'an okumayın. Bireysel olarak ben Kur'an okurken Allah Allah diye kendi kendime mucitlikler yaptığım an fekumu anhu, anil Kur'an, bırakın Kur'an daha okumayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. Sahih ve sahih ve sahih ve sarih hadisi şerif. Bu da Resulullah sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, can talebelerim, arkadaşlarım, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bellihu anni diye emri var Efendimizin, ben belag verdim, tebliğimi yaptım. Bu sözden dolayı ağzıma gem vurulsun istemiyorum kıyamet günü. Duydunuz. Me telefet kulubukum. Kalplerinizde sorun oluşmadığı sürece Kur'an'ı okuyun. Eğer bir sorun çıkmaya başladıysa kumu anhu, kalkın daha okumayın. İhtilaf girince Kur'an da okumayın daha. Bu sözün anlamı şudur da aslında Cündeb İbni Abdullah oradan geçiyordu da sesli okudu. Bırak bu edebiyatları. Bırak. Bu hadis bu dünyada Buhari'de varken sen derneğinin haklılığını, şununla Siyonist'le, Miyonist'le beraber çalışmanı veyahut da Müslümanları komplo berbat edecek işler yapmanı aklamak için bana Kur'an'dan ayet bulup getirdiğini düşün bir de. Mesela Allah "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyuruyor. Erkekler kadınlardan üstün olacak aile düzeninde. Sen bu ayeti zemininden kaydırmak için Kur'an'dan başka ayetler getirse, Allah-u Teala buyurmadı mı ki salihatul kanitatul abitat, bak bunlar hep kadınları öven ayetler. Ayeti ayetle çürütmeye çalışıyorsun. Peygamber aleyhisselam bir ayette zihnin karıştıysa kapat okuma Kur'an diyor sana. Bir ümmet birbirini çürütmek, derneklerini, vakıflarını ezmek için Kur'an ayetlerini birbirlerine karşı mermi gibi kullandığı zaman bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yörüngesinde midir acaba? Ebu Bekir'e ya bu Medine'yi boş bırakma, her orduyu gönderiyorsun dediklerinde ne cevap vermişti? Vallahi beni kurtlar parçalasa Medine'de Resulullah'ın başlattığı hareketi devam ettireceğim ben dedi. Burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Ben bu dersim sorunlarımızı çözme dersi değil, bugünkü dersim. Ama hastalığımızı ve eksikliğimizi teşhis etmeye çalışıyorum. Bundan sonra da çözmeye çalışacağız inşallah. Elimizdeki Kur'an'ımız ne durumdadır? Bizim itikadımız, amelimiz, pratiğimiz açısından onu konuşuyoruz. Burada kardeşlerim, bir, alim olmayan Kur'an'ı kaynak olarak kullanmamalıdır. Yahu şu Kur'an'ımızı ezberden vazgeçtim. Oku dediğin zaman normal bir hafızın 2 dakikada okuduğu bir sayfayı 20 dakikada okuyamıyor. Gazete haberi okur gibi bile okuyamıyor Kur'an-ı Kerim'i. Meryem suresinden, şu suresinden bana belgeler getiriyor.
Sıkıştı mı da ya bu Araplara mı indi sadece, biz de anlamayacağız mı bu Kur'an'ı diyor. Anlamıyorsun ki. Anlayandan anladığın

zannediyorsun? Dilini çözemediğin bir Kur'an'ın dinini nasıl çözdün sen? Dilini çözememişsin. 3 ayda 4 ayda öğrenilecek bir dilini çözememişsin. Şeriatını çözdüğünü söylüyorsun bana. Dili yok, dini var Kur'an'ın, olur mu? Alim insan. O da ödü patlayarak Rabbinin huzurunda hesabını vereceğini bilerek tir tir titreyerek Kur'an'dan bir şey çıkarır. Birbirimize karşı mermimizi Kur'an ayetlerinden üretiyoruz. Hatta ve hatta ne rezillikti kardeşlerim. Şeriatımızın ağırlıklı bölümü itikadımız Kur'an'dan alınmadır. Ama şeriatımızın muamelat bölümü hadisi şeriflerden alınmadır. Hadis eksenlidir İslam. Peygamber pratiği olduğu için aleyhissalatü vesselam şu hale bakınız ki hadis-i şeriflerin gereksizliği için yaptığı iddia, kırdığı pot ve çanağa karşı Kur'an ayetleri kullanıyor insanlar. Ve sonra Allah'ın rahmetini ve bereketini talep ediyoruz. Hayır. Müslümanlar Kur'an ayetlerini okumasınlar demiyoruz. İlimden istifade etmesinler demiyoruz. Felsefelerine, beşeri indiği görüşlerine payanda olarak Kur'an ayetlerini kullanmamalıdırlar. Yoksa Kur'an'ımızı kendi elimizle tahrif etmiş oluruz. Maazallah. Maazallah. Alimler Kur'an'dan bize yön göstermelidirler. Şu cıvık sözü kökten reddediyorum. Ne demek ya, Allah bana Kur'an indirdi, iman et dedi. Yani Ezher'e mi gideceğiz biz Kur'an okumak için şimdi, anlamak için? Cıvık bir palavra bu. Bunu geç gitsin. 2. Hadis-i şerif Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında meşhur. Da'ma yeribuke ila ma la yeribuk. Şüphe veren şeyi bırak, kalbinin rahat ettiği şeye bak diyor. Yani tartışmalı konulardan uzak dur diyor Efendimiz. Peygamber nasihati bu. Biz ümmet olarak Yahudi başımızda ortak düşman. Fakirlik başımızın belası. Topraklarımızın işgali ortak sorunumuz. İbadet zafiyetimiz başka bir sorun. Neslimiz, gelecek kuşaklarımız elimizden gidiyor, ortak sorun. Bu kadar sorunlarımız, bizim ortak sorunumuz varken sen hangi tarikattasın, hangi vakıftasın, hangi cemaattesin, hangi mezheptesin? Ya bunları konuşmaya nasıl vakit bulur Müslümanlar ya? Müslümanın ortak siyaseti, ortak karakteri de'me yeribuk ila ma la yeribuk değil mi ya? Kalbine huzur vermeyen şey, ha sen Müslümanların kan akan yaralarıyla uğraşmak hoşuna gidiyor, tam bundan huzur buluyorum diyorsan, o ayrı bir mesele. Ben Müslümanın üzülmesi, Müslümanın tartışması gibi konuların senin yüreğini dağladığını zannederek bunu söyledim. Sen Müslümanlar tartıştıkça mutlu oluyorsan, helal olsun sana o zaman. Temel karakterimiz budur bizim. 3. Bu konumuzu toparlarken 3. başlığımız, Rabbimiz "Ve'tasimu bihablillahi cemian" buyuruyor. Ali İmran suresinin 103. ayet. "Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarraku." Orada da dağılmayın var. Yani "Ve'tasimu bihablillahi cemian" topluca Allah'ın ipine sarılın. Yani şeriatın ekseninde toplanın demek. Kur'an'ın ekseninde toplanın. "Ve'tasimu bihablillahi cemian." "Ve'tasimu" sarılın, toplanın, bir arada olun demek. Emir bu, Allah'ın emri. "Akimus salate ve atuz zekate." Namaz kılın, zekat verin de Allah'ın emridir. İlk sözümüze dönüyoruz. Bir şeyi Allah'ın kaç kere emretmesi lazım bizim onu ciddiye almamız için? Elbette bir kere emretmesi yeter. Deyivereceğiz şimdi. Deyiverdik, rahat ettik. Kardeşlerim, tekrar vakıflara

şeyh efendilere, ders okutan ulemaya, biz Şafii fıkhı okuruk, Hanefilerinki sağlam değil, filan mezhebin delilleri yok, bizim mezhebimiz güçlü diyerek yetiş

soruyorum. Akimus salah, namaz kılın sözü, caminin önünden geçerken ayakta durun, saygı duruşun demek, durun demek midir? Yok, namaz kılacaksın. Bu söz fantazi olabilir mi, namaz kılın sözü? Namazı dert etmemiş bir vakıf, bir tarikat, bir mezhep, bir Müslüman kitle Müslüman olabilir mi? Namaz diye bir dertleri yok. Haşa. Ve akimus salâ, Allah'ın emridir. Ve'tasimû bihablillah, Allah'ın kitabına sarılın emri. Sosyolojik bir nasihat midir? Siyasi bir öğüt müdür? Namaz kılın diyen Allah'ın azze ve cel, Allah'ın ipine sarılın dediği aynı potansiyelli bir emir değil midir? O zaman hayya alassalah deyince, talebeler olarak biz ne kadar namaza kalktığımızı, namaz kıldığımızı muhasebe ettiğimiz gibi, aynı Kur'an'ın öbür sayfasında ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sarılmış olun ayetindeki emri ne kadar uyguladığımızı araştırmadıkça Kur'an ümmeti olmamız tartışma götürür. Niye sen namazda bu kadar olun, Allah'ın emri? Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sarılın da Allah'ın emri. Bir ümmet cuma namazında camide kaç kişi olduğuyla ölçülmüyor mu Müslümanlık kalitesi? Ve'tasimu bihablillah. Kur'an deyince ceketini düğmeliyor. Rabbim Ali İmran suresinde buyurdu deyince sadakallah, sadakallah diyor. Ayet okununca tamam, estağfurullah, biz bunu böyle bilmiyorduk diyor. Bunun kalitesi de ve'tasimu bihablillah, Allah'ın emri olduğu için. Ve akimus salah, namaz kılın emri gibi ümmeti Muhammed'in günlük hayatında pratik buldukça İslam güçlüdür. Biz cami çok diye seviniyor muyuz camiler boş olduğu sürece? Bu şehirde 20 tane cami var bu kasabada. Ama sabah namazında 2 kişi var orada. Mutlu oluyor muyuz? Çok cami var burada. Üstelik kar oluyoruz. Bu kadar cami var, camide kimse yok. Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hepiniz sarılın emri, hafızların bile bir araya gelmesini sağlamadıktan sonra bu emir boş cami gibi boşlukta kalmış bir emir demektir. Hoca efendileri bile, Kur'an tefsiri yazmış hoca efendileri bile, fakihleri, muhaddisleri, şöyle ümmetin dertleriyle ilgili 3 günlük bir kampı alamadığın bir dünyada ve'tasimu bihablillah ortada kaldı. Allah'ın ipine sarılın, hocalar, Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenler nezdinde de ortada kaldı. Tıpkı camiler bina olarak var, sabah namazında, yatsı namazında boş. Bu nasıl kahrediyorsa mümini? Allah'ın kitabını ezberleyenler, onunla ilgili makale yazanlar, kitap yazanlar, telif yapanlar bile ve'tasimu bihablillah konusunda nefislerinden, makamlarından, mallarından, ailevi şartlarından, zorlayan sağlık şartlarından feragat edip ümmeti Muhammed'in menfaati için bir araya gelmiyor. Ve'tasimu bihablillah Kur'an'da nostaljik bir emir gibi haşa kalıyor, siyasi bir öğüt gibi, sosyolojik bir öğüt gibi kalıyorsa eğer, boş kalan cami gibi bu ayette ortada kaldığı sürece Allah'ın rahmeti uzağımızda duruyor demektir. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Dönen şu dünya şartlarında eksenimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi eksendeyiz biz? Koca koca iddialar kolay, mini mini görülen işleri yapamamış insanlar koca koca iddialarla konuşsalar ne olacak? Görkemli toplantılar yapabiliriz. Zaten aşure dağıttın mı toplantı katılımda izdiham oluyor. Ve'tasimu bihablillah cemi'an ve la teferraku. Hasbunallah ve ni'mel vekil.

değil diye ömrümün sonuna kadar haykırsam rahatlayamam. Ve'tasimu bihablillah ayeti, bu Şura suresinin şer'a lekum mined-dini ayeti, bunları konuştuk. Belki de la kadderallah, Rabbim beni, bütün mümin kardeşlerimi, hepimizi muhafaza buyursun, bu sözler bile bir grup müminin, ne biçim bu sözler ya, bunların konuşulacağı zaman mı şimdi? Bunları ne devşirtiyoruz? Zorla biz zaten topluyoruz milleti. Bu fitne fesat, casusluk hareketi bu diye. Maazallah, la kadderallah. Bu ayetlerin, şu Kur'an okuyun kalpleriniz tartışma çıkarmadığı sürece, tartışmaya kayınca bırakın Kur'an okumayı diyen hadise rağmen belki de pek çok kardeşimiz bu konuşma yüzünden vebale girecek. Rabbime sığınıyorum, inayetini talep ediyorum. Kardeşlerim, Yahudi'ye lanet ederek kendimizi temizleyemeyiz. Hain Birleşmiş Milletler, bak şu birleştirilmiş milletler var ya, onun yüzünden böyle oldu diyerek başımızı kuma sokarız sadece. Bu teselli sahte tesellidir, geçicidir. Geliniz, dünya değişmesin, sözümüz dinlenmesin, biz Rabbimizin önünde mazeretimizi hazırlayalım. Ben elhamdülillah fitneye sebep olmadım. Kendine çalışanın yanında olmadım. Ümmetime çalışanın yanında oldum. 3 sene sonra baktım ki ümmetim değil, ben büyüyorum. Çekildim. Çekildim bir kenara. Baktım ki ümmetim ayağa kalktı. Canımı dişime kattım. Tekrar gayret ettim. Bu şuuru yakaladık mı? Yanımızda melekler var o zaman. Nuh Aleyhisselam'dan beri indirilmiş şeriatın içindeyiz demektir elhamdülillah. Rabbim bu şuurla yaşama hazzını, o şuurla nabzımızın attığı günü bize göstersin diye dua ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış.

Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.